Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi. Adam, sen benimle beraberliği asla sabredemezsin demedin mi, dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu, tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa'ya, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbim onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım.

0: İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.

Amin, amin, amin ya mujibe sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna ve erhamil fukara vel mesakin. İlahi ya Rabbi, sana binlerce hamdü sena olsun. Sevgili elçine, yol göstericiye, son peygamber, son nebi, son resul, son hidayetçi Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce kez salatü selam olsun. Elhamdülillah bizleri mümin olarak doğurttun. Elhamdülillah mümin bir babanın, mümin bir annenin evlatları olarak geldik. Geldik ve Kur'an'ı tanıdık. Seni tanıdık ya Rabbi. Senin peygamberin Muhammed'i tanıdık. Namazı öğrendik, orucu öğrendik, zekatı öğrendik, haram lokma yememeyi öğrendik gücümüz yettiği kadarınca. Yetim malına tesallut olmamayı öğrendik, yetimi desteklemeyi öğrendik. Ya Rabbi, bu kereminle, bu lütfunla, bu hidayetinle bizleri devam ettir ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. İlahi ya Rabbi, kusurlarımızı affeyle. Hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Eksiğimiz çoktur, günahımız çoktur, kusurumuz çoktur ama sana olan imanımızda zerre kadar şüphemiz de yoktur. Bizi amelimizin eksikliğiyle değil, belki hatalarımızla değil, kurbanın olayım. Kereminle, lütfunla, rahmetinle bizleri peygamberin yolundan ayırtma ya Rabbi. Bizlere böyle bak ya Rabbi. Günahkar kullarız, farkındayız. Allah'ım, Allah'ım, sana şerrin her türlüsünden sana sığınırız. Ürpermeyen kalpten sana sığınırız. Doymayan nefisten sana sığınırız. Kabul olmayan duadan sana sığınırız. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırız. Her türlü iftiradan, şerden, şerli insanların şerrinden sana sığınırız. Ya Rabbi, haramdan sana sığınırız. Musibetten sana sığınırız. Riyadan sana sığınırız. Hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Hatalarımızı affeyle ya Rabbi.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
0: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Rahman Suresi 1-27. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Kıyamet Suresi 1-40. Ayetler.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra da onu açıklamak bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eş var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söylüyor.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cimrilik kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
2: Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir. Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıyamayan,

0: Uymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
1: Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır.
2: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.
3: De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir.
4: Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
5: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.
1: Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.
6: İçlerinden eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbirine ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edendir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Allah'ım, Allah'ım, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi payidar eyle. Dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Canlarını vatan ve mukaddesat uğrunda feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den milli mücadeleye, 15 Temmuz'dan günümüze kadar ezanımız susmasın, al bayrağımız gök kubbemizden inmesin, vatanımız bölünmesin diye mücadele eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet nasip eyle. Cümlesinin mekanları

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Haşr Suresi 9 ila 17. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: "Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz" diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Bakara Suresi 274 ila 281. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Hadid Suresi 26 ila 29. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Rad Suresi 8, 9 ve 10. ayetler.
2: Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir. O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyenle, açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir.
0: İbrahim Suresi 38. Ayet.
3: Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
0: Nahl Suresi 19. Ayet.
4: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
0: Nahl Suresi 23. Ayet.
5: Şüphesiz ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez.
0: Hac Suresi 70. Ayet.
6: Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük bir başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: İlahi ya Rab, Efendimiz aleyhissalatü vesselam senden hangi hayırları dilemişse, istemişse, biz de o bizim örneğimiz, rehberimizdir. Bizim lehimizde olanları da çok iyi bilir. Aleyhimizde olacakları da çok iyi bilir. Lehimizde olacakları senden nasıl talep ettiyse biz de talep ediyoruz. Ona ikram eylediğin gibi lütfen ve keremen bize de ikram eyle. Bizim aleyhimizde olacak hem dünyada hem ahirette aleyhimizde olacak her türlü kötülükten Peygamberimiz Efendimiz sana nasıl sığınmışsa, ya Rab biz de sana sığınıyoruz. Onu nasıl muhafaza ettiysen, koruduysan, biz de onun yolundayız. Bizleri de hem dünyada hem ahirette bizim için kötü olacak, tehlike olacak her türlü şey şerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle.
3: Amin.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Muhammed Suresi 29 ila 38. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın zaaf göstermeyin, üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir, sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nur Suresi 51-57. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin

0: ta kendileridir. Münafıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait. Size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. İnkar edenlerin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o. Azim olan Allah doğru.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Fatır Suresi 27-32 ve Zümer Suresi 9-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinde alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahiy ettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür, yoksa gece vakitlerinde secde halinde ve ayakta ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Enfal Suresi 11 ila 19. ayetler.

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: "Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız. Tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
3: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. İnsan Suresi 23 ila 31. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nankörü itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın size hür irade vermeyi dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo.

0: Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü kitabı Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlamayla ilgili şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 256. Ayet.
2: Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
0: Kafirun Suresi 1-6. Ayetler.
3: De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Mütekebbir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Her şeyde büyüklüğünü gösteren. Sen El-Mütekebbirsin. Senin mütekebbir ismin ihtiyaç ve eksiklikten uzaktır. Senin zatın ve sıfatların mahiyeti bilinemeyecek kadar yücedir. Büyüklükte eşi benzeri olmayansın. Her şeyde yüceliğini gösterensin. İnsanın her şeye gücü yetmez, muhtaçtır. Kendini yüce, büyük göstermesi yalnızca gerçeği örter. Çünkü her varlık sahip olduklarına senin lütfunla ulaşır. Senin gücün ve kudretinle nimetlere kavuşur. Sen yaratılmışların üstündeki yaratılmışları da var edensin. Senin azametin kainattaki her şeyden üstündür. İzzet, şeref ve yüceliklerin tek sahibi sensin. Aklımız ve anlayışımız zatını kavramaktan, fikrimiz büyüklüğünü anlamaktan yoksundur. Bizleri kibirlenmekten, büyüklük duygusuna kapılmaktan koru ya Rabbi. Bizleri kibir, hırs ve gururu nedeniyle günaha sürüklenenlerden eyleme. Ey kudreti her şeye yeten, mütekebbir olan Allah'ım! Bizi büyüklenenlerden ve kibrine yenilenlerden eyleme. Amin.
0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok.

0: Hayali seslendiren Mehmet Atay. 29. cüz.
1: أعوذ بالله من الشيطان

سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا.

منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم

الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeyi hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi

Bir göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp, aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık. Ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, O bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım, diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, O Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akarsu getirir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.

Fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı, inşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, "Hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin," diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, "Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız," dediler. Gerçeği anlayınca da, "Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız," dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, "Ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim?" dedi. Onlar, "Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz," dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, "Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara, onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler hadi getirsinler ortaklarını. Baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı. Ey Muhammed! Bu sözü Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar. Halbuki o, Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin? Semud ve Ad kavimleri yürekleri hoplatacak olan büyük felaketi, kıyameti yalanladılar. Semud kavmi korkunç bir sarsıntıyla helak edildi. Ad kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. Allah onu kesintisiz olarak 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler halkı olan Lut kavmi hep o suçu işlediler. Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azapla yakaladı. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki
bu olayı sizin için

uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu, yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o Kur'an, hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz Kur'an gerçek kesin bilgidir. O halde sen, Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu. Melekler ve ruh, Cebrail, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Ey Muhammed! Sen güzel bir şekilde sabret. Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz. Göğün erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. O gün hiçbir samimi dost, dostunu sormaz. Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Hayır, ne mümkün. Şüphesiz cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. O, hakka arka döneni ve imandan yüz çevireni servet toplayıp yığını kendine çağırır. Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar başka. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar mallarında isteyenler ve istemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü

gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Nuh şöyle dedi: "Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki O sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayı, Yeusu, Yeuku ve Nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kâfir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: şüphesiz biz doğruya ileten, hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.

Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik. Fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki, gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler. De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o, Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki, Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır,
Allah'ın vaadi gerçekleşir.

Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah örnek olarak bulunana neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır.
Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahiy, çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk hüküm

hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline. Biz sizi bayağı bir sudan meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz. O gün vay yalanlayanların haline. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek: yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa hadi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin, için. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğruyu

Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız, Rızık Verenimiz. Senin komşuluğun çok şereflidir ve en yüce övgüler sanadır. En kutsal isimler senindir.

Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım sen affedicisin, sen cömertsin, affı seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım salat, selam ve bereket kulun Resulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve onun izinden gidenlere olsun. Kim onlara uyarsa kıyamete kadar onlara selam olsun. Biz de onlardanız Allah'ım. Senin affınla ve cömertliğinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın her daim takipçisi kıl. Okuduğumuz duaları, senin yüce ayetlerini izzeti dergahında kabul eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebu Bekir. 7. bölüm. Hicret gecesi ve Sevr mağarası.

Mekke gecesi. Evlerin ışıkları birer birer sönüyor. Sokaklar sessizleşiyordu. Ama bu gece karanlık sadece uyku için değil, bir plan içinde kullanılıyordu. Kureyş'in ileri gelenleri Darun Nedve'de toplanmış, Muhammed'i öldürmek için şehrin her kabilesinden bir genç seçmişlerdi.

0: Onlar Resul'ün evini sarıp sabah onu öldürmeyi planlarken kader bambaşka bir yol hazırlıyordu. Ve o yolun en yakın yol arkadaşı her zamanki gibi Ebubekir olacaktı.
1: Bu iş artık burada bitmeli. Muhammed'in sözü evlerimize, çocuklarımıza kadar girdi. Putlarımızı aşağılıyor. Atalarımızın yolunu terk etmemizi söylüyor.
2: Onu şehirden kovmayı denedik. İnananlara işkence ettik. Ama yine de davasından vazgeçmedi.
3: Öyle bir şey yapmalıyız ki kanı tek bir kabileye değil, hepsine dağılsın. Aksi halde Abdülmuttalib oğulları bizden kan davası güder.
1: Her kabileden güçlü bir genç seçeriz. Hepsi aynı anda saldırır. Kimin vurduğu belli olmaz. Sonra kan diyeti isterlerse hepsinden küçük birer miktar veririz. Böylece davası burada biter.
4: Doğru söylüyor. Bu gece evini saralım. Sabah dışarı çıktığında işini bitiririz.
0: Karanlıkta kurulan bu plan geceyi daha da ağırlaştırdı. Ama onlar bilmezlerdi ki kainatın sahibi bu evin sahibini koruyacaktı. O sırada Resulullah'ın evinde bambaşka bir hazırlık vardı. Yanında genç delikanlı Ali bin Ebi Talip bulunuyordu. Hazreti Peygamber her gece Kureyş'in büyük bir kötülük planladığını ve evini kuşatacaklarını Hazreti Ali'ye anlattı. Ayrıca Allah'ın kendisine hicret için izin verdiğini de bildirdi.
5: Ya Resulallah, peki siz ne yapacaksınız?
0: Hazreti Peygamber Allah'ın emriyle o gece Mekke'den ayrılacağını söyledi. Ali'den kendi yatağında yatmasını ve üzerine örtüsünü almasını istedi. Böylece eve gelecek Kureyşliler Hazreti Peygamber'i hala içeride zannederek bir süre bekleyeceklerdi.
5: Canım sana feda olsun ya Resulallah. Eğer bir tehlike olacaksa varsın bana gelsin. Ben senin yerine bu yatağa yatarım.
0: Bu ümmet Hazreti Ali'nin bu gecesini asla unutmayacaktı. Resulullah genç Ali'yi yatağında bıraktı. Son bir kez etrafına baktı ve Rabbine tevekkül ederek evinin kapısından dışarı çıktı. Ev etrafı sessizce kuşatan düşmanlarla doluyken o sanki hiçbir şey yokmuş gibi sükunetle yürüdü. Arkasında Allah'ın koruması vardı. Kureyş'in çizdiği planın aksine hicret yolunun ilk adımını atıyordu. Yöneldiği ev onun en sadık dostunun eviydi. Ebu Bekir.
6: Kim o?
0: Allah Resulü gelmişti. Hazreti Ebu Bekir heyecanlandı.
6: Buyur ya Resulallah. Bu saatte gelişin özel bir işarettir. Başım gözüm üstüne.
0: Onlar içeri geçince Hazreti Ebu Bekir'in evinde sessiz ama tarihin en büyük konuşmalarından biri yaşandı. Hazreti Peygamber Allah'ın kendisine hicret için izin verdiğini, Medine'ye gideceğini sadık dostuna söyledi.
6: Ya Resulallah, yol arkadaşlığın bana mı nasip olacak? Bu yolculukta yanınızda olabilecek miyim?
0: Hazreti Peygamber beraber yolculuk edeceklerini haber verdi. Bunu duyduğunda Ebu Bekir'in gözlerinden yaşlar aktı. Yıllardır kalbinde büyüyen sevgi ve sadakat artık hicret yolunda somut bir vazife haline gelmişti.
6: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben bugün için seninle bir gün böyle yola çıkmak için iki deve hazırlamıştım. Onları günlerdir besliyor. Bu anı bekliyordum. Yol için ne emredersen hemen yaparım.
0: Hazreti Peygamber sakin ve tedbirli olacaklarını, bu gece Medine yoluna değil Sevr Dağı'na gideceklerini söyledi. Müşrikler kuzeye giderken onlar güneye yönelerek böylece izlerini kaybettireceklerdi.
6: İki deveyi hazırlatırım. Oğlum Abdullah şehirden haber getiren gözümüz olsun. Azatlım Amir bin Füheyre sürüyle izlerimizi silsin. Kızım Esma yiyecek ve su getirsin. Her şeyimle emrindeyim ya Resulallah.

0: Böylece hicretin ilk planı bu evde çizildi. Bir baba sadece kendi canını değil, bütün ailesini bu dava uğrunda seferber ediyordu.
1: Babacığım, yüzünüzde hem sevinç hem hüzün görüyorum. Neler oluyor?
2: Kızım Esma, Allah Resulüne hicret emrini verdi. O bu gece evini bırakıp gidecek ve ben onun yol arkadaşı olacağım. Sense bu yolculuğun gizli kahramanlarından biri olacaksın. Yiyecek, su hazırlayacaksın. Sabah olmadan, iz sürülmeden bize ulaştıracaksın.
1: Elbette babacığım. Eğer bu Allah ve Resulü içinse, benim de payıma düşen ne varsa yaparım. Gerekirse kapımıza gelenlere karşı dik dururum.
0: Onun evinde büyük bir iman seferberliği yaşanıyordu. Bir süre sonra gece iyice derinleştiğinde Resul ve Sıddık evden sessizce ayrıldılar. Mekke'den çıkan yolların çoğu Medine yönüne, yani kuzeye giderdi. Ama onlar iz sürücülerin yanılacağı bir yöne, güneye, Sevr Dağı'na yürüdüler. Gecenin serinliğinde iki silüet sessizce ilerliyordu.
2: Ya Resulallah, biliyorum Allah bizimle. Ama yine de tedbir bizden, takdir Allah'tan. Arkaya bakıyorum, şimdilik izimizde kimse görünmüyor.
0: Hazreti Ebubekir elinden geleni yapıyordu. Alemlerin Rabbi olan Allah onların vekiliydi. Sevr Dağı'na tırmanmak zordu. Gecenin karanlığında taşlı patikalardan ağır ağır çıktılar. Her adım Mekke'deki zulümden uzaklaşmaya, Medine'deki yeni hayata yaklaştırıyordu. Nihayet dağın yamacındaki küçük mağaraya ulaştılar. Sevr Mağarası. Kapısı dardı. İçi bunaltıcı ve karanlıktı.
2: Ya Resulallah, izin ver önce ben gireyim. İçeride sana zarar verecek bir şey olmasın. Yılan, akrep, deri, taş, hepsini kontrol edeyim.
0: Ebu Bekir'in bu hassasiyeti imandan doğan bir sevgiydi. Mağaraya girip baktıktan sonra Resulullah içeri girdi. Yorgun bedenini dinlendirmek için Ebu Bekir'in dizine yaslanıp bir süre uykuya daldı. Bu sırada Mekke'nin iz sürücüleri her yeri didik didik tarıyordu. Ayak izlerini takip ederek Sevr Dağı'na kadar geldiler. İzler mağaranın önünde kesiliyordu.
3: Bak, izler tam burada bitiyor. Demek ki buraya kadar gelmişler.
4: Olabilir ama mağara ağzına bak. Örümcek ağ sarkıyor. Ve orada iki güvercin yuva yapmış.
3: Doğru. Eğer içeri girmiş olsalardı ne bu ağ kalırdı ne de yuva. Demek ki izler bizi buraya kadar getirdi ama onlar başka bir yere döndü.
0: Onlar böyle düşünürken mağaranın içinde iki kişi Rablerine tevekkül ediyordu. Hazreti Peygamber Hazreti Ebu Bekir'e, "Ey Ebu Bekir, ne oldu?" diye sordu.
2: "Ya Resulallah, dışarıda ayak sesleri var. İz sürücüler mağaranın önüne kadar geldi. Eğer biri ayaklarının dibine baksa bizi görebilir."
0: Ebu Bekir kendi canından çok Resulullah'ın canı için endişe ediyordu. O biliyordu ki eğer ona bir şey olursa bütün bir davanın kalbi sarsılırdı.
2: "Ben kendim için korkmuyorum ya Resulallah. Sana zarar gelirse ümmet ne yapar? Biz ne yaparız?"
0: Hazreti Peygamber Ebu Bekir'e, "Ey Ebu Bekir, üçüncüsü Allah olan iki kişi hakkında ne zannediyorsun?" buyurdu. "Korkma, Allah bizimle beraberdir." dedi. Bu söz mağaranın dar duvarlarından taşıp kalbin genişliğine yayıldı. Korku yerini teslimiyete bıraktı. Adımların sesi uzaklaştıkça kalpler daha da yaklaştı. Kur'an yıllar

0: Sonra bu sahneyi anlatırken şöyle diyecekti: İki kişiden birinin ikincisi. O iki kişiden biri Allah'ın Resulü, diğeri ise onun en sadık dostu Ebubekir Es-Sıddık. Mağaranın karanlığı onlar için korkunun değil, Allah'a yakınlığın mekanı olmuştu.
1: Ey Rabbim, sen bize en karanlık anımızda en büyük güvenle kuşattın. Bu nimetin şükrünü nasıl eda edebilirim? Elimden gelse bedenimi, ailemi, malımı, hepsini bu davanın önüne siper ederim.
0: O, malıyla, canıyla, kalbiyle İslam davasına omuz verdi. Korku anında bile imanı sarsılmadı. Ebubekir'in mağaradaki bu hali, ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar teslimiyet dersidir. Gece yerini sabaha bıraktığında, iz sürücüler geri dönmüş, mağara sessiz kalmıştı. Sevr'deki bu üç gün, sadece iki insanın saklandığı günler değildi. Bir ümmetin geleceğinin korunduğu anlardı. Hazreti Ebubekir bu hicret yolculuğunda Resulullah'ın sadece yol arkadaşı değil, aynı zamanda iman ve teslimiyetin en parlak örneği oldu. Kaynaklar onun gözyaşlarını, korkuyla teslimiyet arasındaki o ince çizgiyi ve peygamberin "Allah bizimle beraberdir" deyişini nesiller boyu anlattı. Bugün biz Sevr mağarasını hatırladığımızda sadece bir mekanı değil, Allah'a güvenin en berrak halini hatırlarız. Ve biliriz ki karanlıkların ortasında dahi "Allah bizimle beraberdir" diyen kalpler için mağara bile rahmet mekanına dönüşür. Bir sonraki adımda Sevr'den çıkıp Medine ufkuna yürüyen iki yol arkadaşını, Ensar'ın ve daha önce hicret eden Mekkeli Müslümanların heyecanlı bekleyişini ve yeni bir toplumun doğuşunu göreceğiz. Sıddık'ın sadakati hicret yolunda da Resulünün hemen yanı başında parlamaya devam edecek.

0: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Nisa suresi 142 ila 149. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

sapıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Radyo. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin irade sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 253. Ayet.
2: İşte peygamberler, biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, İnkar edenler de. Yine Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar.
0: Ali İmran Suresi 26. Ayet.
3: De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.
0: Hud Suresi 107. Ayet.
4: Onlar gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.
0: İbrahim Suresi 27. Ayet.
5: Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise sabit.

0: yaptırır ve Allah dilediğini yapar.
1: Hac suresi 14. ayet.
2: Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şuara Suresi 176 ila 191. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Onlar Şuayb'i yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
4: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
3: Taha suresi 25 ila 28. ayetler.
5: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Araf suresi 59 ila 64. ayetler.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelenleri, biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Nuh onlara şöyle dedi: ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum. Sizi uyarması ve sizin de Allah'a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı, kör bir kavimdiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. İnsan Suresi 23 ila 31. ayetler.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nankörü itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın size hür irade vermeyi dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kehf Suresi 60 ila 70. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti," dedi. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. Adam şöyle dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?" Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim," dedi. O da şöyle dedi: "O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez

0: 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 13. Bölüm Ukaz Panayırı.
2: Diyeceklerim aramızda kalsın İkrime. Bilirsin ki amcam Ebu Talip'le birlikte Şam'a gitti. Onları bu sırada bir rahip karşılamış. Bu rahip Abdullah'ın oğlu Muhammed'e çok yakın davranmış. Bizim yetim Muhammed'e mi? Bütün kervanı bırakıp onunla ilgilenmiş. Ona sorular sormuş. Sonrasındaysa Ebu Talip'e onun hakkında Yahudilere karşı dikkatli olmasını ve çocuğu Mekke'ye geri götürmesini istemiş. Neden böyle bir şey der ki bir rahip? Neden koruyacak? O yetim çocuğa, az konuşan, herkesin yardımına koşan o çocuğa neden zarar vermek ister ki birileri? Bilmiyorum ama bu rahip Bahira çok özel biriymiş. Roma kralının mezhebine inanmıyormuş. Bu yüzden Busra'ya sürülmüş. Kendilerine Ariyan diyorlarmış. Doğu ve batıda iki ayrı mezhep varmış. Bir din iki inanış mı? Bu sorun olmuyor mu? Elbette bazen oluyor. Roma'da Hristiyanlar baba, oğul, kutsal ruha inanıyor. Hatta ileri gidip İsa ve Tanrı'nın aynı kişi olduğunu söylemişler.
3: Bahira da aynı dine mi inanıyor yani?
2: İsa'nın Tanrı'nın peygamberi olduğunu söyleyen Arius adlı bir papazın kurduğu Ariyan mezhebine bağlı biriydi. Kutsallığına inandığı Yuhanna İncil'inde gelecek bir peygamber alameti olduğunu duydu. Hatta bazı papazlar İncil'den gelecek peygamberle ilgili kısımları çıkardığını, bu yüzden tartışmalar çıktığını söylüyor.
3: İncil'i değiştirdiler. Bize atamız İbrahim'in dinini getirecek bir peygamber gelecek. Buna inanıyorum.
2: Neyse, bu kazda panayır kuruluyor. Oraya gidelim. Hem alışveriş yaparız, hem ticaret.
4: Fatıma, Muhammed nerede?
5: Buralardaydı. Dolaşmaya çıkmıştır. Neden telaş edersin? O da kendi yaşıtları gibi gezer dolaşır.
4: O öyle bir çocuk değil Fatıma. Akranları gibi değil.
5: O rahiple ne konuştuysan, o günden sonra daha bir düşer oldun Muhammed'in üstüne. Onu bulamadığın anda hemen telaşlanıyorsun. Korkuya kapılıyorsun.
4: Muhammed'i çok severim Fatıma. Onun kılına zarar gelmesi, bu ihtimali düşünmek, kalbimi hançerle yarsalar daha iyi.
5: Bir şey olmaz, merak etme sen. Yine dağa çıkmıştır. Yalnız kalmayı seviyor orada.
4: Ben onun yanına gideceğim ve onu alıp Ukaz pazarına gideceğim.
5: Durumumuz daha da kötüleşiyor Ebu Talip. Ama sen tüm kazancını hacılara dağıtırsın.
4: Mekkeliler de öyle diyor. Fakir bir adamsın sen Ebu Talip. Neden yine de tüm paranı hacılarına dağıtırsın? Ben de onlara işte o zaman benim olmayan bir şeyi dağıtmadığımı söylüyorum. Bizim elimizde ne varsa hepsi Kabe Tanrısı'nın bize verdiğidir. Ve ben Kabe'nin Tanrısı'nın malını insanlara dağıtıyorum. İşte Muhammed orada. Ama tek başına ne yapıyor orada? Tıpkı babam Abdülmuttalip gibi tek başına oturmuş dua ediyor. Sevgili yeğenim Muhammed, ellerini gökyüzüne kaldırıyorsun, sonra gözlerinden yaşlar akıyor. Senin gözlerinden yaş aktığında benim kalbim yaralanıyor, bilmiyor musun? Bunca zaman ellerini kaldırıp dua mı ettin? Ey Muhammed, Kabe'nin Rabbi hep senin yanında olsun. Benimle Ukaz pazarına gelir misin? Orada beraber

0: Beraber ticaret yaparız. Artık büyüdün. Benim yanımda daha çok olmalısın.
1: Ey Ukas halkı! Panayır bugün kuruluyor. Panayıra silah sokmak yasaktır. Herkes panayıra girerken silahlarını bıraksın. Burada kötü söz söylemeyin. Kimseyi kandırmaya çalışmayın. Herkese saygılı ve dürüst olun. Öyle yaparsanız ürünlerinizi daha çabuk satabilirsiniz.
0: Bak Muhammed, bu Kusbin Saide'dir. Hanif'tir. Her insana onların duymak istediğini söyler. Dinleyelim onu. Gel yaklaş yanıma.
2: Ey insanlar, dinleyiniz ve belleyiniz. Bir şeyi bellediniz mi, ondan faydalanınız. Gerçek şudur ki yaşayan ölür, ölen yok olur. Gelmekte olan her şey elbet bir gün gelecektir. Gökte haber, yerde ibretler vardır. Kapkaranlık gece, burçlar, sema, vadilerle yarılmış yer ve dalgalı denizler. Bana ne oluyor ki insanların daima gittiklerini fakat geri dönmediklerini görüyorum. Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din var ki şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyleye. Vay o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye. Yazıklar olsun ömürlerini gaflet içinde geçiren ümmetlere. Ey insanlar, gafletten sakının. Her şey fanidir. Ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir, şerik ve naziri yoktur. İbadet edilecek yalnız O'dur. O doğmamış ve doğurmamıştır. Gaflet sahiplerine, geçmiş milletlere ve eski asırların halklarına yazıklar olsun. Ey İyad halkı! Hani babalarınız ve dedeleriniz? Hani hastalar ve ziyaretçileri? Nerede o zorba firavunlar? Hani o bina kurup da yükselten, yaldızlayıp süsleyenler? Hani mal ve evlat? Nerede o haddi aşıp azan, servet toplayıp yığan ve ben sizin en büyük tanrınızım diye haykıranlar? Onlar sizden daha çok servete sahip ve uzun ömürlü değil miydiler?
3: Ebu Talip, Ebu Talip!
0: Ne oldu? Neden bu kadar telaşlısın?
3: Mekke ve Kureyş üzerine bir felaket geldi.
0: Ne oldu? Nedir bu felaket?
3: Kinane kabilesinden Berat bin Kays, Hevazin eşrafından Urve bin Utbe'yi öldürmüştür.
0: Bu nasıl olmuş? Anlatsana.
3: Lahmi hükümdarı Numan bin Münzir, Ukas panayırına göndermek üzere büyük bir kervan hazırlatmış. Urve'yi de bu kervanı korumakla görevlendirdiğini duyan Berat sinirlenerek, sen bu kervanı Kinane'ye karşı da koruyacak mısın diye sormuş. Urve de evet, bütün kabilelere ve herkese karşı koruyacağım cevabını vermiş. Bunun üzerine Berat Urve'yi takip etmiş ve bir fırsatını bulup onu öldürmüş.
0: Haram aylarda kılıç bırakmak gerekti. Ama bunlar savaşı seçti.
4: Kureyş'in kollarından Haşimoğullarının reisi ve Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip, haram aylarda bulundukları gerekçesiyle Haşimoğullarının bu savaşa katılmasına razı olmadı. Bunun üzerine Abdullah bin Cüd'an'la Harb bin Ümeyye, Haşimoğulları bu savaşa katılmazlarsa biz de katılmayız deyince, Haşimoğulları Zübeyir bin Abdülmuttalip kumandasında bu savaşa katılmak zorunda kaldı. Savaşın ilk başlarında Kays Aylağ'ın üstünlük sağladıysa da savaş akşama doğru Kureyş ve müttefiki Kinane'nin zaferiyle sonuçlandı. Daha sonra taraflar arasında anlaşma sağlandı. Bu çarpışmalarda Kays Aylağ'ın kaybı daha fazla olmuştu. Ölenlerin diyeti Kureyş ve Kinane tarafından ödendi. Berrat ve Urve isimleri bir daha ağza alınmamak kaydıyla muahede imzalandı. Peygamber Efendimizin Ficar Savaşı adı verilen bu şiddetli savaşa amcalarıyla birlikte katıldığı, ancak fiilen savaşmayıp amcalarına ait eşyaları koruduğu, ayrıca gelen okları da kalkanla karşılayıp toplamak suretiyle amcalarına verdiği, bu konudaki farklı rivayetler içinde tercih edilen görüştür. Bu sırada yaşının 14, 15, 17 veya 20 olduğu zikredilmektedir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Bakara Suresi 58 ila 61. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazu ile girin ve hıtta "Ya Rabbi bizi affet" deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre, istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Hac Suresi 34 ila 38. Ayetler.

0: ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca, onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 203. Ayet.
5: Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.
3: Maide Suresi 97. Ayet.
6: Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı haç kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.
3: Tevbe Suresi 19. Ayet.
5: Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez.
3: Bakara Suresi 158. Ayet.
7: Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo.
8: Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliğine göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha Suresi 114. ayet.
3: Rabbim, ilmimi artır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İsra Suresi 9-17. Ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını, bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Nahl Suresi 26 ila 34. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: "Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilenlerse şöyle derler: "Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir." O kafirler nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" derler. Melekler de şöyle diyecekler: "Hayır, Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir. Hadi, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selam size, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler. O kafirler kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.

www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Safvan bin Ümeyye şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Huneyn günü ganimet mallarından verdi. O, insanlar arasında en sevmediğim kimseydi. Fakat bana mal vermeye devam ettikçe sonunda insanlar arasında en sevdiğim kişi haline geldi.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Mekke'nin fethiyle birlikte Arap kabilelerinin çoğu Müslüman olmuştu. Fetih, kavimlerin ileri gelenleriyle beraber tebaalarının da İslam'a girmelerini sağlamıştı. Daha dün müşriklere ait olan şehir, neredeyse hiç kan dökülmeden bir anda İslam'la şereflenmiş insanlarla doluvermişti. Ancak Hazreti Peygamber, bu kimselerin kalplerine imanın tam anlamıyla yerleştiğinden henüz emin değildi. Çünkü onlar kısa bir zaman öncesine kadar İslam düşmanıydılar ve Müslümanlığı benimsemeleri ashabınkinden oldukça farklı bir zeminde olmuştu. Bu durumun bilincinde olan Allah Resulü, Mekke'nin fethinin hemen sonrasında gerçekleşen Huneyn gazvesinde, ganimetlerin taksiminde bu insanların lehine davranarak tebliğ konusunda yeni bir taktik geliştirmiş oluyordu. İnsanoğlunun mala karşı düşkünlüğünün farkında olan Resul-ü Ekrem, cahiliyeden yeni kurtulan Kureyşlerin bu zaafından istifade ederek kalplerini tatmin etmeye ve Yüce Yaratan'ın sevgisine giden yolu onlar için kolaylaştırmaya çalışıyordu. Bu nedenle Huneyn'de kazanılan ganimetin büyük bölümünü hak etmelerine rağmen ensar ve muhacirlerden cihat edenlere değil, yeni Müslüman olan bu insanlara dağıtmayı uygun gördü. Böylece onların imanlarını daha da pekiştirmeyi istiyordu. Zira onların ensar ve muhacirlere tercih edilmesi, ashabın tam olarak idrak edemediği daha büyük bir maslahata dayanıyordu. Lider konumunda olan nüfus sahibi bu kişilere verilen mallar sayesinde, kavimlerinin de kalpleri İslam'a ısındırılmış oluyordu. Akra bin Habis, Hakim bin Hizam, Süheyl bin Amr, Safvan bin Ümeyye, Abbas bin Mirdas, Lebit bin Rebiya, Malik bin Af, Ebu Süfyan ve oğulları onlardan sadece birkaçıydı. Çoğu Mekke'nin fethi esnasında İslam'ı kabul eden bu kişilerin hemen hepsi sonunda samimi birer Müslüman oldular. Allah Resulü, ticari kaygılarını her şeyin üstünde tutan bir toplumun üyesi olan, her biri çeşitli sebeplerle Müslümanlığı seçmiş olduğu halde henüz imanı gönüllerine tam olarak yerleştirememiş yeni mühtedileri, İslam'a ısındırmak ve onların her türlü kaygılarını gidermek istiyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalpleri kazanmaya yönelik bu yöntemle Müslümanları güçlü kişilerden gelebilecek muhtemel zararlardan da korumayı amaçlıyordu. Müellefe-i Kulub arasında bulunan Safvan bin Ümeyye'nin yaşadıkları, Allah Resulü'nün bu politikasının ne kadar isabetli olduğunu gözler önüne sermekteydi. Safvan bin Ümeyye, Mekke fethedildiği zaman oradan kaçmış ve Huneyn Savaşı'na da müşrik olarak katılmıştı. Hazreti Peygamber kendisinden ödünç silah istemiş, o da bunu geri çevirmemişti. Bunun üzerine Resulullah ona Huneyn ganimetlerinden çokça vermişti. Safvan bin Ümeyye, Resulullah'ın bu cömert davranışı karşısında yaşamış olduğu hissiyat değişikliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Huneyn günü ganimet mallarından bana da verdi. O, insanlar arasında en sevmediğim kimseydi. Fakat bana mal vermeye devam ettikçe sonunda insanlar arasında en sevdiğim kişi haline geldi, sözleriyle ifade etmiştir.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Azim olan Allah doğru
1: Kur'an
0: söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Kasas Suresi 61 ila 75. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim

0: giderken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek peygamberlere ne cevap verdiniz diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, ayın belirli bir vakte kadar seyrettiğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Lokman Suresi 29 ve 30. ayetler.
4: Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.
1: Fatır Suresi 13. ayet.
5: Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Bakara Suresi 217 ila 221. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana haramayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır. Ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır, gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, beni son nefesime kadar sağlıklı eyle. Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Allah'ım, Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kalem Suresi 34 ila 52. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara. Onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler hadi getirsinler ortaklarını. Baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı. Ey Muhammed! Bu sözü Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar. Halbuki o, Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer.

0: suresi 1-9. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mîn. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğrudur.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Fatıma bint Esed radıyallahu anha, Hazreti Ali'nin annesi, Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in eşidir. Yetim olarak dünyaya gelen, 6 yaşında annesi Amine'yi kaybeden ve dedesi Abdülmuttalip tarafından büyütülen Hazreti Peygamber

dedesinin ölümünden sonra amcası Ebu Talip tarafından himaye edildi. Dolayısıyla 8 yaşından itibaren ona Fatma bint Esed annelik yaptı. Ebu Talip de bunu olağan karşıladığını, amca oğluna arka çıkmasının ve ona yardımcı olmasının herkesten çok Ali'ye düştüğünü söyleyince itiraz etmedi. Ebu Talip'in ölümünden hemen sonra ve hicretten yaklaşık 2 yıl önce Fatıma'nın İslamiyet'i kabul ettiği ve Medine'ye ilk hicret eden kadın sahabilerden olduğu tahmin edilmektedir. Oğlu Ali, Resulullah'ın kızı Fatıma ile evlenince onlarla aynı evde yaşamaya başladı. Hazreti Peygamber yengesinin iyiliklerini hiç unutmaz, onu Medine'deki evinde zaman zaman ziyaret ederdi. Resul-i Ekrem'in ikinci annem dediği Fatıma bint Esed muhtemelen 625 veya 626 yılında Medine'de vefat etti. Onun ölümüne üzülen ve gözyaşı döken Hazreti Peygamber, "Bugün annem öldü," dedi ve sırtındaki gömleği çıkarıp ona kefen yaptı. Cenaze namazını kıldırdı. Kabrinin kazılması ve defnedilmesiyle bizzat ilgilendi. Kabre inip cenazenin konulacağı lahit kısmını kendi elleriyle açtıktan sonra oraya girip biraz uzandı ve şöyle dua etti: "Ey can veren, öldüren ve kendisi ebedi hayatla diri olan Allah, peygamberim ve benden önceki peygamberler hürmetine annem Fatıma bin Esed'i bağışla. Kabrini genişlet ve kabir sualini ona kolaylaştır. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." Ardından cenazenin kabre indirilmesini istedi. Orada bulunan bazı sahabiler daha önce benzerini görmedikleri bu davranışın sebebini sordu. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, "Ebu Talip'ten sonra kendisine en çok iyiliği dokunan kimsenin yengesi Fatıma olduğunu, ahirette cennet elbiselerinden giyebilmesi için onu kendi gömleğine sardığını, kabrin verdiği sıkıntının hafiflemesi ve kabrine alışması için de önce kendisinin oraya girip uzandığını ifade etmiştir. Fatıma bint Esed'in Baki mezarlığındaki kabri, burada halen yeri bilinen az sayıdaki mezardan biridir."

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erdal İlhan. Sa'd Suresi 1-14. Ayetler.

0: كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ فَحَقَّ عِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sağ. O şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah'ın sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kâfirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hicr Suresi 16 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz. Geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O, hakimdir, alimdir. Azim olan Allah, doğruyu söyledi.
2: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz.

0: Kitab Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Neml Suresi 83 ila 88. Ayetler.

0: Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, gezip görmenin yararları ve ibretleri üzerine kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 11. ayet.
4: De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün.
1: Nahl suresi 36. ayet.
5: Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
1: Muhammed suresi 10. ayet.
0: Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.
1: Ali İmran suresi 137. ayet.
6: Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
1: Ankebut suresi 20. ayet.
7: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İsra Suresi 101 ila 111. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor sana anlasınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: bu topraklarda oturun. Ahiret vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hakla indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.

0: De ki ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır. De ki Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbirle yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: En sevgilinin dilinden. Helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle. Fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım, bana borçları ödemeyi ihsan eyle. Benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yunus Suresi 83 ila 92. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece ona tevekkül edin, dedi. Onlar da şöyle dediler, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi, ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Allah da her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakla devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin, dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım, dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Saffat Suresi 139 ila 148. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100 bin yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El varis, varis olan, tevarüs eden.

Allah salih kullarını yeryüzünde varis kılar. El-varis tevarüs eden, mirasa sahip olan anlamındaki bir ilahi isimdir. Bu anlamıyla veraset, insanlar arasında düşünülebilecek bir işken, Allah kendisini el-varis diye nitelemiştir. Bu daha önce zikrettiğimiz el-veli, el-vekil gibi ilahi isimlerde olduğu üzere, Allah'la kul arasındaki karşılıklı irtibatı anlatan bir durumdur. Kul, mülkü Allah'tan iktisap eder. Sonra mülk, Allah'ın belirlediği bir kural olan verasetle başkalarına geçer. Mülkün sahibi olan Allah'sa aynı zamanda her şeyin varisidir. Bu itibarla el-varis, dünyadan göçtüklerinde

varlıklarının ve bütün yarattıklarının geride bıraktıklarına varis olan demektir. Bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber şöyle der: Allah vardı ve onunla birlikte başka bir şey yoktu. Sufiler bu söze şunu eklerler: Şimdi de öyledir. Yani şimdi de Allah var ve onunla birlikte başka bir şey yoktur. Bu durum başka bir isimle de irtibatlıdır. Allah el-evveldir. El-evvel olan varlığı verendir. Ve herkes varlığını ondan almıştır. Ardından Allah kendisini el-ahir diye isimlendirir. El-ahir, mümkün bütün varlıkların kendisine dönecekleri merci demektir. Her şey Allah'a döner ve her şey ona varır. Bu durumda el-varis, her şeyin kendisine vardığı ve kendisinde nihayetlendiği varlık demektir. Bu ismin hükümleri bütün varlık mertebelerine yayılır. Maddi veraset, ölümle gerçekleşen varisliktir. İnsan ölünce malı ya akrabaları arasında veraset yoluyla dağılır veya farklı yollarla başka insanlara ulaşır. Bununla birlikte Allah yeryüzüne salih kullarının varis olacağını buyurmuştur. Konevi veraset için mal bırakan insanın kendisinden sonra gelenlere hizmetkar olduğunu söyler. Hazreti Peygamber ölümle birlikte insanın amel defterinin kapanacağını, üç husus dışında artık sevap ve günah yazılmayacağını söyler. Bu üç husus, salih evlat, kendisinden faydalanılan ilim ve sadaka-i cariyedir. Bu üçünden birisini geride bırakan insanın amel defterine sevap yazılmaya devam eder. Bunun dışındaki her şey varislere geçer ve artık onlar tasarrufta bulunur. Bunun yanı sıra bir de manevi veraset vardır. Bu verasetse bilgi ve benzeri manevi işlerdir. Peygamberler miras olarak mal bırakmamıştır. Onlar bilgiyi miras bırakır. Peygamberler hakkın, alimlerse peygamberlerin varisleridir. Demek ki hak bir açıdan varis olan, bir açıdan varis kılandır. Bazı alimler nübüvvetin şeriat ilimlerine varis olurken, bazı alimler nübüvvetin batınındaki sırlara varis olur. Hepsine varis olansa bütün işlerin kendisine döndüğü Allah'tır.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Aktağ. Furkan Suresi 61 ila 67. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. En'am suresi 61 ila 66. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وكذب به قومك وهو الحق

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit, görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, sizler açıktan ve gizlice ona eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? De ki, onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz. De ki, O size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Bak, anlasınlar diye ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, sizden sorumlu değilim. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Necm Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Harun aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yunus Suresi 75.
3: Sonra bunların ardından Firavun'la ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular.
1: Meryem Suresi 53.
4: Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir nebi olarak kendisine bahşettik.
1: Taha Suresi 25 ve 30-31. Ayetler ve 36. Ayet.
5: Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü artır. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa.
1: Furkan Suresi 35. Ayet.
6: Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya Suresi 83. Ayet.
4: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. İnfitar Suresi 6 ila 19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kaya.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Çakmak. Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu Tefsir. Şeytan insanın zaaflarından

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur. Bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki? Şeytan insanları aldatmak için her türlü yolu ve fırsatı değerlendirir. O insanı günah işlemeye aşama aşama götürür. Nitekim Kur'an-ı Kerim onun bu sinsiliğini anlatmak üzere şeytanın adımlarından bahseder. İnsanı haram yiyecekleri yemeye, ilahi buyruklardan uzaklaşmaya, kötülük ve hayasızlığa adım adım sürükler. Şeytan ve çetesi insanı görmekte ve gözetlemektedir. Şeytanın akıl karıştırmaları, vesveseleri, insanın içinden geçen ve onu şerre çağıran fısıltılardır. Mesela şeytan, insanın fakir kalma korkusunda hayat bulmaya çalışır. Asılsız kuruntularla insanları cimriliğe veya malın değersiz olanını vermeye özendirir. Etkilemek istediklerine, malını harcama, ona ihtiyacın var. Aksi takdirde fakirleşirsin korkusunu verir. Bu nedenle de insanın kulağına küpe olsun diye Kur'an'ın en son suresinde şeytanın kandırmasının alabildiğine gizli ve kurnazca olduğuna dikkat çekilir. İşte insan dünya hayatındaki sınavında şeytana karşı göstereceği kararlı direnciyle başarılı olabilir. O zaman onun yeni hileleri, şeytanlıkları boşa çıkar. İnsana yanlışı doğru, kötüyü iyi, çirkini süsleyip güzel göstermek şeytanın başlıca işlerinden biridir. Tarih boyunca şeytana uyanlar boş inanç ve düşüncelerinden memnun, işledikleri yanlışları güzel görmüşlerdir. Mesela şeytan daha önce yaşayan inançsız topluluklara benzer oyunlar oynadığı gibi Sebe halkına da güneşe tapmayı güzel göstermişti. Şimdi de Mekkeli müşrikleri kandırıyordu. Müşriklere kız çocuk edinmemeyi, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylemeyi güzel gösteren de şeytandı. Yine şeytan kendini izleyenleri boş heveslerin peşinden koşturmuş. Daha ömrünüz var, istediğiniz gibi yaşayın, sonunda doğru yola girersiniz diye onları hep oyalamıştır. İnsan ve cin şeytanlar birbirlerini hoş ve yaldızlı sözlerle, cazip düşüncelerle aldatırlar. Bunun bir örneği Bedir Savaşı'nda gerçekleşmişti. Şeytan müşriklerin ordusuna yaklaşarak, "Bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." düşüncesini yaymış. Müşrikleri savaşmaları için kışkırtmıştı. Hazırlıkları ve sayılarının çokluğuna rağmen zora düşmeleri durumunda onlara yardım edeceği sözü vererek müşrikleri kandırmıştı. Onlar da buna kendilerini iyice inandırdılar. Müslümanların karşılarında tutunamayacaklarını düşündüler. Ancak iki güç karşılaşıp da Müslümanlar meleklerin yardımıyla üstün duruma geçince şeytan aradan çekiliverdi. Bu defa da "Şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir." demişti. Şeytan müşriklerin gururunu okşamış, onları savaşa sokmuş ve her zaman yaptığı gibi kendisine uyanları bir kez daha aldatmış ve yarı yolda bırakmıştı. Şeytan Bedir Savaşı öncesinde müminlerin tarafında da etkin olmaya çalışmıştı. Onların endişe ve korkularını tahrik ederek imanlarına rağmen böylesi zor bir duruma düşmelerinin kabul edilemez olduğu düşüncesini müminlere aşılamaya çalışmıştı. Zira düşman ordusu sayı, araç ve gereç bakımından üstündü. Ancak buradaki gibi Uhud Savaşı'nda da şeytanın oyunu tutmayacaktı. Müşrikler neredeyse yenilen müminlere son darbeyi vurmak amacıyla toplanıp tekrar saldırmayı planlamış ve bunun haberini yaymışlardı. Aksine bu, Hazreti Peygamber'e içten bağlı Müslümanların imanını artırmıştı. Şeytansa sadece kendi yandaşlarını korkutabilmişti. Medine'de münafıkların Yahudi kabilelerini yanlarına çekmek için boş sözler vermeleri ve sonra bu sözleri çiğnemeleri şeytanın aldatıcılığına benzetilmiştir. Söz konusu olan ayeti kerimede şöyle anlatılır. Tıpkı şeytanın durumu gibi, hani o insana inkar et der, o inkar edince de bilesin ki benim seninle ilgim yok, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Şeytanların insanı aldatması ve şaşırtması kişiyi kimi takip edeceğini ve ne yöne gideceğini bilemez bir hale getirir. Yüce Allah'a kulluktan uzaklaşan bu kimse çölde yolunu kaybeden ve şaşkın bir vaziyette
bir o tarafa, bir bu tarafa koşuşan zavallının durumuna düşer. Şeytan kalplere kin ve nefret tohumları eker ve insanlar arasında huzuru yok eder. Şeytan, insanın benliğinde bulunan kıskançlık ve kin duygularıyla kardeşleri bile birbirine düşman eder. Mesela Hazreti Yusuf kıssasında şeytanın kardeşleri birbirine nasıl düşürdüğünün hikayesi anlatılır. Hazreti Yusuf'un öldürülmesi teklifinden kuyuya atılmasına kadar yapılan bütün kötülüklerde o rol oynar. Kur'an-ı Kerim şeytanın bu işine kötü niyetle yapılan toplantı ve gizli kulislerden de örnek vermiştir. Münafıklar Medine'de Müslümanlara kötülük ve düşmanlık yapmak için gizli toplantılar tertip ediyorlardı. Bu tür gizli konuşmalar Kur'an'da şeytanın işi olarak nitelendirilmiştir. Yine yanlış anlaşılmalara neden olabilecek konuşmalar, insanlar arasında bozgunculuk çıkarmak için şeytanın kullandığı fırsatlardır. Bunun için Allah Teala kullarını birbirine karşı güzel konuşmaya davet eder. Şeytan kumar ve içkiyi de kullanır. Kur'an-ı Kerim bunları

Şeytan kaynaklı iğrenç şeyler olduğunu belirtir. İnsanı akıllı bir varlık olmaktan çıkaran içkiyle insanlar arasında kin ve düşmanlıklar yayılır. Daha çok suç işlenir. Kumarla kin, haset, üzüntü, elem ve öfkeler canlanır. Şeytan insandaki öfke ve kızgınlık duygularını kullanarak da amacına ulaşmaya çalışır. Hazreti Musa'nın henüz peygamber olmadığı gençlik yıllarında kızgınlığını kontrol edemeyerek bir Kıpti'yi öldürmesi bu konuda dikkat çeken bir örnektir. Bir gün o, biri kendi halkı İsrailoğullarından, diğeri de Kıptilerden iki kişinin dövüştüğünü görür. Araya giren Hazreti Musa öfkeyle Kıpti'ye sert bir yumruk vurur ve onun ölümüne sebep olur. Kıpti'yi yerde görünce pişmanlık içinde dilinden şu sözler dökülür. Bu şeytanın işidir. Belli ki o insanı şaşırtıp doğru yoldan çıkaran bir düşmandır. Aslında o ezilen ve hor görülen birine yardımcı olmayı düşünmüştür. Ancak bir anlık öfkeyle hareket ettiği için böyle haksız bir ölüme sebep olmuştur. Şeytan insanın unutkanlık zaafını da kullanır. Günlük hayatta harekete geçirdiği karışık ve temelsiz kuruntularla onun unutmasına yol açar. Mesela şeytan Hızır'la buluşmak üzere yaptıkları yolculuk sırasında Hazreti Musa'nın yanındaki gence taşıdıkları balığı dinlendikleri yerde unutturmuştu. Yine şeytan insana güzel işler yapmayı unutturabilmektedir. Nitekim Hazreti Yusuf hapisteyken arkadaşına buradan çıktığında efendisine kendisinden bahsetmesini söylemişti. Ne var ki o bunu yıllar sonra hatırlayabilmişti.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve

0: mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi. Doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Araf Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik, gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Andolsun, size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz.

0: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ayın yaratıcısının kendisi olduğunu şöyle beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Enbiya Suresi 33. Ayet.
2: O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.
0: Furkan Suresi 61. Ayet.
3: Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.
0: Yunus Suresi 5. Ayet.
4: O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.
0: Nuh Suresi 16. Ayet.
5: Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır.
0: Araf Suresi 54. Ayet.
6: Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün, onlar bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrail oğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik. Şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu: onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Bakara Suresi 255.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mülk Suresi 15 ila 30. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo.

Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle iman. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Dünya hayatında insanların sundukları mazeretlerin başında adaletin kusursuz işlemediği gelir. Gerçekten de dünya geneline baktığımızda kimi zaman güçsüz olanın haklı da olsa zulme uğradığına, güçlü olanın masumlara zulmetse bile cezasız kaldığına şahit olmaktayız. Bu durum tarih boyunca yaşanmış bir gerçekliktir. Eğer dünya hayatından başka bir hayat yoksa ve o hayatta gerçek anlamda bir sorgulama olmayacaksa, dünyadayken gücünü kötüye kullanan zalimler cezalandırılmayacaksa, o zaman mutlak adaletten bahsedilebilir mi?

İşte ahirete iman, kişinin zulmetmesinin önündeki en büyük engeldir. Zira ahirete iman eden kişi, ebedi bir hayatın, sorgu ve sualin, ebedi bir azap ve mükafatın olduğuna inancı tamdır. Bu inanç onu haksızlıkların içinde yer almaktan kurtaracaktır. Allah Teala her şeyi en ince ayrıntısına kadar gören ve bilendir. Yine O, insanoğlunun sağına ve soluna yerleştirdiği iki meleğiyle her sözünü ve her işini amel defteri denilen bir kitapta da kayıt altına aldırmıştır. Kıyamet günü her insan kendi amel defterini okuyacaktır. Bununla birlikte kıyamet gününde mutlak adalet sahibi olan Cenab-ı Hak, mizan denilen günah ve sevapları ölçen bir terazi kuracak ve kullarının tamamını sorgudan geçirecektir. Bu terazi, yapılan iş ancak güneş ışığında görebileceğimiz bir toz zerresi kadar olsa dahi onu ölçebilecek hassasiyete sahiptir. İnsan dünya hayatında eğer zerre kadar bir iyilik veya zerre kadar bir kötülük yapmışsa bu terazinin kefelerinde görecektir. Kıyamet günü ölçü tartı haktır. Kimin tartısının kefesi sevapla dolu olursa onlar kurtuluşa erecektir. Kimin de sevap kefesi hafif, günah kefesi ağır olursa dünya hayatında Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmediği için kendi eliyle kendisini ziyana sokmuş olarak azaba sürüklenecektir.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Doğan Temiz Hadid Suresi 20-25. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs.

0: aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hac Suresi 1 ila 10. Ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle

0: indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
1: Maide Suresi 66. Ayet.
2: Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni, Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür.
1: Tevbe Suresi 111. Ayet.
3: Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.
1: Maide Suresi 68. Ayet.
4: De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü arttıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Sa'd Suresi 1-14. Ayetler.

0: الخطاب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat, öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırıyorlar. Ve bu inkarcılar şöyle diyorlar: bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. Tanrıları tek tanrıya mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler: yolunuzda yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkla direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şeyi işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde midir? Ya da göklerle yerin ve

0: ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya, onlar orada çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, Kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Ya Rab, ya Rab. Semaların sahibi sensin, arzın sahibi sensin. İnsanlığı yaratan sensin, yaşatan sensin, rızıklandıran sensin. Günah toplumuna dünyayı çevirmek isteyen zalimlerin, münkirlerin, inkarcıların yapmak istedikleri sence malum. Senin arzında, senin verdiğin nimetlerden en geniş şekilde istifade ettikleri halde, senin arzında, senin öngördüğün hayatın yaşanmasını engellemek için şeytani tuzaklar üzerine tuzaklar kuranların tuzağına düşmekten bütün ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı sen koru, muhafaza eyle ya Rab. Muhafaza eyle ya Rab. Senin indirdiğin kitaba göre tanzim edeceğimiz bir hayatı, Müslümanca bir hayatı, Kur'an ve sünnete uygun bir hayatı tanzim etmeyi ve ona göre hayatımızı sürdürmeyi cümlemize nasip eyle. Bunun imkanlarını bize bahşeyle. Lütfeyle, kerem eyle, ikram eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mü'min Suresi 7 ila 9. ayetler ve Mutaffifin Suresi 22 ila 28. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün.

0: Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف

فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها.

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş, bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu. Yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olabilir dedi. Onlar dediler ki Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İbrahim onlara o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler. Biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya deli.

0: İdir dedi. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Allah'ın merhameti. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir takım esirler getirilmişti. Esirlerin arasında bulunan çocuğunu kaybetmiş emzikli bir kadın, gördüğü çocuğa koşup onu kucaklıyor, bağrına basıp emziriyordu. Resul-i Ekrem o kadını bize gösterdi ve "Ne dersiniz, bu kadın çocuğunu ateşe atar mı?" diye sordu. "Hayır, kendisine kalsa kesinlikle atmaz," dedik. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "İşte Allah Teala kullarına bu kadının çocuğa olan şefkatinden daha merhametlidir," buyurdu.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. İbrahim Suresi 42 ila 52. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez. Kalpleri de bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günle uyar. Zira o gün zalimler, ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek. Daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımızsa size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Zümer Suresi 1-4. Ayetler.

0: اصحابه. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda

0: aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Necm Suresi 1-25. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmanın önemini şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden

0: Var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
1: Tevbe suresi 67. ayet.
2: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir.
1: Tevbe suresi 71. ayet.
3: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşrı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Furkan Suresi 71 ila 77. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle çekip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman gerçeği görme ve işitme konusunda onlara karşı kör ve sağır kesilmezler. Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 156. ayet.
4: Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Şuara Suresi 23 ila 33. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir dedi. Musa, o göklerin ve yerin her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun, etrafındakilere alaycı bir ifade ile dinlemez misiniz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa, o doğunun ve batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı, bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Enam Suresi 45 ila 50. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka Tanrı kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğruyu söyler.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. Fatır Suresi 27 ila 32. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlarda da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür.

0: Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü cemaat içerisinde hasta, zayıf ve yaşlı kimseler olabilir. Ama biriniz tek başına namaz kıldığında dilediği kadar uzatsın.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber namaz kıldırırken ne kadar uzun okuyacağına dikkat ederdi. Bu konuda bilgi veren sahabiler, onun öğle namazının farzının ilk iki rekatını uzattığını, son iki rekatını kısa kıldırdığını, ikindi namazını da kısa kıldırıp akşam namazının ilk iki rekatında kısa mufassal, Leyl suresinden Nas suresine kadar olan surelerden okuduğunu, yatsının ilk iki rekatında orta mufassal, Buruç suresinden Leyl suresine kadar olan surelerden ve sabah namazında da uzun mufassal, Hucurat suresinden Buruç suresine kadar olan surelerden okuduğunu nakletmişlerdir. Bazen geç kalanlar yetişebilsin diye ayak sesi kesilinceye kadar namazının ilk rekatını uzattığı rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber, imamlık yapan sahabilerine cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmamaları hususunda şiddetli uyarılarda bulunarak, imamlardan cemaatteki yaşlı, hasta, zayıf ve iş güç sahibi insanları düşünmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz bu husustaki ölçüyü genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebul As'ı Taif'e vali olarak gönderirken yaptığı nasihatinde şu şekilde koymuştu. Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır. Kendisi de bu konuya önem veren Allah Resulü, mesela bir keresinde ağlayan bir çocuk sesi duyunca kıldırdığı namazını kısa tutmuş ve daha sonra onun annesini rahatsız etmesinden endişe ettiği için böyle yaptığını açıklamıştı. O, birisinin imamın uzatması sebebiyle sabah namazına gelmediğini şikayet etmesi üzerine oldukça öfkelenmiş ve imamları buna sebebiyet vermemeleri için şu şekilde uyarmıştı. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü cemaat içerisinde hasta, zayıf ve yaşlı kimseler olabilir. Ama biriniz tek başına namaz kıldığında dilediği kadar uzatsın.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var? Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. Bu münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bu Allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

0: gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Yıldız. Saf Suresi 10-14. Ayetler.

وأخرى تحبونها نصر

وبشر المؤمنين.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele! Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de, biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram aylarda savaşın hükmü şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 194.
5: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakın.

0: ne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Lokman Suresi 12 ila 19. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşmak için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sana ne dua ettiyse, senden neler istediyse, senin sevdiğin ne gibi niyazlarda bulunduysa, biz de onları senden istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. Bizlere kereminle, lütfunla ihsan eyle ya Rabbi. Nelerden sana sığındıysa, biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Cennetini kaybetmiş Hazreti Adem, Hazreti Havva'nın affına ve cenneti bulmalarına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, eğer bize merhamet etmezsen hüsrana uğrarız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden, hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferhat Kars. Hac Suresi 74 ila 78. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, zekat verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah

sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Mısr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler

0: diyenler Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
0: Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi tabi'in alimlerinden Mücahit İbni Cebr, Peygamber Efendimiz gibi yaşamaya özen gösteren Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın bir halini şöyle anlatıyor. Bir defasında Abdullah İbni Ömer'le beraber yolculuk yapıyorduk. Yolda bir yere doğru gitti. Sonra geri dönüp geldi. Ona niçin böyle yaptığını sordular. Şu cevabı verdi. Peygamber Efendimizle buradan geçtiğimiz bir gün onun böyle yaptığını görmüştüm. Ben de aynını yaptım. Cabir onun böyle söyleyerek ne demek istediğini anlamıştı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin yaptığı her şeyin bir manası olduğunu düşünür, bir şeyi neden yaptığını bilmese bile onun gibi davranmaya çalışırdı.

Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Necm Suresi 1-25. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?

0: olsunuz. Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de, dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar, putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Yusuf Suresi 50 ila 57. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Kral kadınlara, Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi dedi. Kadınlar, haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısıysa şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad

0: dalmak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf, benim böyle yapmam, Aziz'in yokluğunda benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi dedi. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Kral, onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım dedi. Onunla konuşunca dedi ki, şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Yusuf, beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim dedi. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Elbette ki ahiret mükafatı inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Duhan Suresi 1-10. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Allah Celle Celalü, müşriklik, Allah'a eş tutmak, ortak koşmak kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 116. ayet.
5: Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür.
3: Hac suresi 31. ayet.
6: Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.
3: En'am suresi 151. ayet.
4: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
3: Rum suresi 31. ayet.
7: Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. İhlas Suresi.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, ya İlahel Alemin, evlerimizi, ailemizle huzuru yaşadığımız rahmet, sekinet ve meveddet mekanları eyle Allah'ım. Hanelerimize bolluk ve bereket ihsan eyle Allah'ım. Bizleri peygamberimizi örnek alarak ailesine iyi davrananlardan eyle Allah'ım. Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle Allah'ım. Rahmetini onların üzerinden eksik eyleme Allah'ım. Evlenecek kardeşlerimize kendileriyle huzur bulacakları salih ve saliha eşler ihsan eyle Allah'ım. Çocuklarımızı bize, milletimize ve insanlığa hayırlı eyle. Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşamalarını nasip eyle Allah'ım. Onları kazalardan, belalardan, kötü alışkanlık ve bağımlılıktan, batıl akımlardan, her türlü dertten ve şerden muhafaza eyle Allah'ım. Onlara helal, bol ve bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Tertemiz bir hayat yaşamalarını lütfeyle Allah'ım. Çocuklarımızın mürüvvetini bizlere göster Allah'ım. Acılarını yaşatma Allah'ım.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mülk Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar bak. Bakışları

0: aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar da şöyle derler. Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Yine şöyle derler. Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli ateştekilerden olmazdık. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, O Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları, her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah

0: Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Buruç Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ili

0: frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Taha Suresi 9. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana Musa'nın haberi ulaştı mı? Bu istifham şeklinde bir sorudur. Kastedilen takrir ve onaylamadır. Allah Teala kitabındaki adetini, Hazreti Musa'nın hikayesini pek çok yerde zikretmek şeklinde gerçekleştirmiştir. Bu yerlerde Hazreti Peygamberimiz zikredilir. Ardından Hazreti Musa zikredilir. Taha Suresi 10. Ayet. O bir zaman ateş görmüştü de ailesine, "Durun, benim gözüme bir ateş ilişti. Belki size ondan bir kor getiririm ya da yanında bir kılavuz bulurum," demişti. Ateş ona göründü de ateşi aramak üzere ailesinden ayrıldı. Allah'ın maksadı Hazreti Musa'nın ailesinin arasından ayrılmasını sağlamaktı. Hazreti Musa yaklaşıyor, ateş ise uzaklaşıyordu. Ailesine şöyle dedi: "Bekleyin, ben bir ateş gördüm." Ailesi ise şöyle dedi: "Vadide vahşi hayvanlar varken nasıl bizi burada bırakırsın?" Hazreti Musa şöyle cevap verdi: "Sizi sizden dolayı bırakıyorum. Belki ateşten bir kor alıp getiririm." Bir yoruma göre ateşi gördüğünde Hazreti Musa'ya sıkıntı hakim oldu. Oradan çıkıncaya kadar rahat edemedi. Hikayede ise şöyle anlatılır: ateşin yanına geldiğinde orada başından sonuna kadar tutuşmuş bir ağaç gördü. Hazreti Musa ateşten almak için odunlar topladı. Sonra fark etti ki bu ateş herhangi bir kimseye kor vermeye müsaade etmiyor. "Bize dediler ki biz o hilalleriz ki gece yürüyüp ışığı olmayana ışık saçarız. Ey Musa, bu ateş aydınlatıyor fakat başka kimseye ışık vermez. Ey Musa, bu ateş kalpleri yakar, nefisleri değil." Hazreti Musa ateşten kor almak için mücadele ediyor. Ondan bir parça nasıl alırım diye çare arıyordu. O bu haldeyken Allah'tan gelen nidayı işitti. Taha Suresi 11-12. Ayetler. Ateşin yanına vardığında kendisine şöyle seslenildi: "Ey Musa, haberin olsun ki ben Rabbinim. Hemen papuçlarını çıkar. Çünkü sen mukaddes bir vadi olan Tuva'dasın." Hazreti Musa kendisinde tertip, nizam ve terkip bulunduğunu duyunca onun Hakk'ın sözü olduğunu anladı. Bildi ki bu söz Hakk'ın hitabıdır. Bir yoruma göre Hazreti Musa sözün Hakk'ın kelamı olduğunu, Allah'ın kendisine tahsis ettiği bilgiyle öğrenmiştir. O bilgi bir istidlal türü olmaksızın ilham yoluyla kendisine ulaşmıştır. Papuçlarını çıkar. Hükümdarların nezdindeki döşeye ayakkabıyla basılmaz. Şöyle denilir: "Ey Musa, asanı at, ayakkabılarını çıkart. Bizim nezdimizde bu gece kal ve ayrılma." Ayakkabıları çıkartmak emrindeki işari yorum, kalbin iki dünyayı hatırlamaktan boşaltılması ve bir başına kalarak Allah'a yönelmektir. Papuçlarını çıkar, yani kendi fiillerinden soyutlan, uzak veya yakın hallerini görmekten uzaklaş demektir. Bu haller yakınlık, uzaklık, vuslat ve ayrılık, yönelme ve uzaklaşma, fena ve beka gibi hallerdir. Sen bizim niteliğimizle ayakta dur. Sen bizim hakkımızla var oldun. Allah onu önce hallerinde ispat etmiş, sonra hepsinden soyutlamış, gördüklerinden çekip almıştır. Sen mukaddes bir vadi olan Tuva'dasın. Sen sebeplerden, illetlerden arınmış vadidesin. Samediyet

0: mertebesi her türlü noksanlıktan, iman ve süslenmeden uzaktır. O mertebe iyilikle güzelleşmeyeceği gibi günahla kirlenmez. Çünkü rububiyetin her şeyi ezen tecellileri vardır. Taha Suresi 13. Ayet. Ben seni seçtim. Şimdi verilecek vahyi dinle. Benden gelen bir bilgi üzere seni seçtim. Seni soyutladım. Vehimlerin kirinden ve duruluğunu, saiyetini kirleten her şeyden seni arındırdım. Bir yoruma göre, ben seni seçtikten sonra sen bana aitsin ve benimlesin. Sen kendinden fani olma halinde silinmişsin. Taha Suresi 14. Ayet. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka bir ilah yok. Onun için bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Ben illetlerden ezelde münezzehim. Benzerlerden ve ortaklardansa celal ve cemalimin hakkıyla uzağım. Benden başka ilah yok. Yani başkaları benim varlığımda yok olmuş. Benim hakkımda şekiller, renkler silinmiştir. Bana ibadet et. Yani hükmüm karşısında boyun eğ. Emrimi işlet. Saltanatımın ceberutu karşısında boyun eğ. Beni anmak için namaz kıl. Namazı meydana getiren ve kul üzerinde icra edeni düşünmeksizin namaz kılmak, kendini beğenmeye yol açar. Kul, namazını müşahede ederek ve kendisini meydana getirenin başkası olduğunu bilerek kılarsa, o namaz vuslat kapısını açmaya vesile olur. Ve hak ile konuşma makamında durmak, hakka yakınlık ve kurbiyet özellikleriyle tahakkuk anlamına gelir. Taha Suresi 15. Ayet. Çünkü kıyamet muhakkak gelecek. Herkesin yaptığının karşılığını görmesi için ben onu saklı tutuyorum. Kullara kıyametin yakın olduğunu bildirmenin faydası, tevhidin zıddı olan tefrika gafletinden uyanmalarını sağlamaktır. Onlar kalpleriyle sürekli zikir halinde huzur sahibi olursa, ahirette vaat edilmiş işlerin büyük kısmının dünya hayatında mevcut olduğunu fark ederler. Onlar için şimdi mevcut olan ahiret gibidir. Aynı şekilde içinde yaşanılan anı kıyamet gibi müşahede etmek, istikamet üzere olmanın bir emaresidir. Taha Suresi 16. Ayet. Dolayısıyla sakın ona inanmayarak kendi arzusuna uyan kimse seni ondan alıkoymasın. Sonra helak olursun. Allah ona en güzel şekilde ikazda bulunup, müşahade özelliğiyle onu huzur sahibi kılınca, sıfatların semasından inerek ayrılık, tefrika vadilerinde dolaşan, gaflet ehlinin cehenneminde dolaşmak ona yakışmaz.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Furkan Suresi 35 ila 44. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara, ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin, dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun, senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceyi alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Maide Suresi 72 ila 77. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin yedi gök halinde yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder:
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nebe Suresi 12. Ayet.
4: Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
2: Talak Suresi 12. Ayet.
5: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasında inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
2: Mülk Suresi 3. Ayet.
6: O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denize salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. İsra Suresi 9 ila 14. ayetler ve Kadir Suresi.

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Nezir Asgar. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğrusu.
2: VAM Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. VAM Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. 2. bölüm. Mekke, davet ve bedelin ağırlığı. Peygamberimiz Safa tepesine çıkar ve Mekkelilere seslenir. Önce onlara güvenini hatırlatır. "Şu dağın arkasında bir ordu var desem bana inanır mısınız?" diye sorar. Onlar, "Evet inanırız. Çünkü sen

0: hiç yalan söylemedin derler. İşte o güvenin üzerine mesaj gelir. Allah birdir, ahiret vardır, hesap vardır. Fakat bu çağrı Mekke'nin kurulu düzenine dokunur. Putlara, sömürüye, kabile üstünlüğüne ve haksız kazanca meydan okur. Bu yüzden ilk karşı çıkış en yakından yükselir. Ardından baskı, hakaret ve işkence dönemi başlar. Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret, Ammar, Yasir ailesi ve daha nice ilk Müslüman, imanlarının bedelini ağır imtihanlarla öder. Kur'an okunmasına bile tahammül edilemeyen bir ortam oluşur. Müslümanlar çoğu zaman Erkam'ın evinde gizlice toplanır. Ama hakikat baskıya rağmen yayılır. Ebu Zer Mekke'ye gelir ve günlerce Peygamberimizi arar. Dinlemek bile cesaret ister. Tufeyl bin Amr'a, onu sakın dinleme derler. O önce kulaklarını kapatır, sonra kendi kendine, ben akıllı bir insanım, dinlerim, doğruysa kabul ederim der. Dinler ve kalbi açılır. Peygamberimiz hac mevsimlerinde kabilelere ulaşmaya çalışır. Panayırlarda, yollarda, insanların toplandığı her yerde aynı çağrıyı yapar. Allah'a kulluk edin, ondan başkasına boyun eğmeyin. Bu süreçte Hazreti Ömer'in İslam'la buluşması önemli bir kırılma olur. Kur'an'la karşılaşan sert bir mizacın kalbi yumuşar. Müslümanlar güç kazanır, fakat baskı yine de bitmez. Şartlar ağırlaşınca Habeşistan hicretleri başlar. Müslümanlar canlarını, evlerini, yurtlarını geride bırakır. Bu hicret tarihe şu hakikati gösterir. İslam zorla değil, zulme rağmen yayılmıştır. Ve bir süre sonra Medine'den gelen heyetler, Akabe'de verilen sözler ve yeni bir yurt ihtimali belirir. Hicret, yeni bir başlangıç. Hicret sadece Mekke'den Medine'ye yapılan bir yolculuk değildir. Hicret bir inşa hareketidir. Bir toplumun zulümden adalete, dağınıklıktan düzene, korkudan ümide yürüyüşüdür. Müslümanlar grup grup Medine'ye yönelir. Peygamberimiz ise en sona kalır. Çünkü peygamberler kendi arzularıyla değil, Allah'ın izniyle hareket eder. Hicret hazırlığında dikkat çekici bir ayrıntı vardır. Mekkeliler ona inanmamalarına rağmen, kıymetli eşyalarını hala ona emanet etmektedir. Çünkü onun güvenilirliğini düşmanları bile inkar edemez. Bu yüzden Hazreti Ali'yi Mekke'de bırakır, emanetler sahiplerine iade edilecektir. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasına sığınır. Takipçiler yakındadır. Tehlike büyüktür. Fakat Peygamberimizin kalbinde sarsılmaz bir teslimiyet vardır. Korkma, Allah bizimle beraberdir. Sonra yol devam eder. Medine ufukta göründüğünde şehir onu beklemektedir. İnsanlar tepelere çıkar, hurma ağaçlarına tırmanır, büyük bir sevinçle gelişini gözler. Önce Kuba'ya varılır ve ilk mescidin temeli atılır. Ardından Medine'ye giriş gerçekleşir. Herkes onu evinde misafir etmek ister. O ise kimsenin kalbini kırmayacak bir yol seçer. Devesi nerede çökerse orada kalacaktır. Deve, Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin önünde çöker. Medine'de üç büyük adım atılır. İlk olarak Mescid-i Nebevi inşa edilir. Bu mescit yalnızca ibadet yeri değildir. Eğitim, istişare ve toplum düzeninin merkezidir. İkinci olarak muhacirlerle ensar kardeş yapılır. Yurtlarından ayrılan insanlar Medine toplumuna onurlu biçimde yerleştirilir. Üçüncü olarak Medine Sözleşmesi ile farklı toplulukların birlikte yaşamasına dair hukuki ve toplumsal esaslar belirlenir. İşte bu yüzden hicret bir kaçış değil, bir medeniyet başlangıcıdır. Fetret'in karanlığından Hira'nın nuruna, Mekke'nin baskısından Medine'nin inşasına uzanan bu yol, yalnızca bir tarih anlatısı değil, insanlığın yeniden diriliş hikayesidir. Allah, bizleri bu hayatı doğru anlayan, ondan ibret alan ve Peygamberimizin izini takip eden kullarından eylesin.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır, dediler. O da, tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın, dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz, öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz.

0: keseceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 50 ila 59. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katında

0: veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradio.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir zorba olmadığını şu ayeti kerimelerde beyan buyurur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kaf suresi 45. ayet.
3: Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver.
1: Gâşiye suresi 21 ve 22. ayetler.
4: Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır, diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana

Haşr-ı Şerif. Okuyan Süleyman Başkan. Taha Suresi 105 ila 115. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacı meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Yusuf Suresi 1 ila 6. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: bu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebu Bekir. 7. bölüm. Hicret gecesi ve Sevr mağarası.

Mekke gecesi. Evlerin ışıkları birer birer sönüyor. Sokaklar sessizleşiyordu. Ama bu gece karanlık sadece uyku için değil, bir plan içinde kullanılıyordu. Kureyş'in ileri gelenleri Darun Nedve'de toplanmış, Muhammed'i öldürmek için şehrin her kabilesinden bir genç seçmişlerdi. Onlar Resul'ün evini

0: Sabah onu öldürmeyi planlarken kader bambaşka bir yol hazırlıyordu. Ve o yolun en yakın yol arkadaşı her zamanki gibi Ebu Bekir olacaktı.
1: Bu iş artık burada bitmeli. Muhammed'in sözü evlerimize, çocuklarımıza kadar girdi. Putlarımızı aşağılıyor. Atalarımızın yolunu terk etmemizi söylüyor.
2: Onu şehirden kovmayı denedik. İnananlara işkence ettik. Ama yine de davasından vazgeçmedi.
3: Öyle bir şey yapmalıyız ki kanı tek bir kabileye değil, hepsine dağılsın. Aksi halde Abdülmuttalib oğulları bizden kan davası güder.
1: Her kabileden güçlü bir genç seçeriz. Hepsi aynı anda saldırır. Kimin vurduğu belli olmaz. Sonra kan diyeti isterlerse hepsinden küçük birer miktar veririz. Böylece davası burada biter.
4: Doğru söylüyor. Bu gece evini saralım. Sabah dışarı çıktığında işini bitiririz.
0: Karanlıkta kurulan bu plan geceyi daha da ağırlaştırdı. Ama onlar bilmezlerdi ki kainatın sahibi bu evin sahibini koruyacaktı. O sırada Resulullah'ın evinde bambaşka bir hazırlık vardı. Yanında genç delikanlı Ali bin Ebi Talip bulunuyordu. Hazreti Peygamber her gece Kureyş'in büyük bir kötülük planladığını ve evini kuşatacaklarını Hazreti Ali'ye anlattı. Ayrıca Allah'ın kendisine hicret için izin verdiğini de bildirdi.
5: Ya Resulallah, peki siz ne yapacaksınız?
0: Hazreti Peygamber Allah'ın emriyle o gece Mekke'den ayrılacağını söyledi. Ali'den kendi yatağında yatmasını ve üzerine örtüsünü almasını istedi. Böylece eve gelecek Kureyşliler Hazreti Peygamber'i hala içeride zannederek bir süre bekleyeceklerdi.
5: Canım sana feda olsun ya Resulallah. Eğer bir tehlike olacaksa varsın bana gelsin. Ben senin yerine bu yatağa yatarım.
0: Bu ümmet Hazreti Ali'nin bu gecesini asla unutmayacaktı. Resulullah genç Ali'yi yatağında bıraktı. Son bir kez etrafına baktı ve Rabbine tevekkül ederek evinin kapısından dışarı çıktı. Ev etrafı sessizce kuşatan düşmanlarla doluyken o sanki hiçbir şey yokmuş gibi sükunetle yürüdü. Arkasında Allah'ın koruması vardı. Kureyş'in çizdiği planın aksine hicret yolunun ilk adımını atıyordu. Yöneldiği ev onun en sadık dostunun eviydi. Ebu Bekir.
6: Kim o?
0: Allah Resulü gelmişti. Hazreti Ebu Bekir heyecanlandı.
6: Buyur ya Resulallah. Bu saatte gelişin özel bir işarettir. Başım gözüm üstüne.
0: Onlar içeri geçince Hazreti Ebu Bekir'in evinde sessiz ama tarihin en büyük konuşmalarından biri yaşandı. Hazreti Peygamber Allah'ın kendisine hicret için izin verdiğini, Medine'ye gideceğini sadık dostuna söyledi.
6: Ya Resulallah, yol arkadaşlığın bana mı nasip olacak? Bu yolculukta yanınızda olabilecek miyim?
0: Hazreti Peygamber beraber yolculuk edeceklerini haber verdi. Bunu duyduğunda Ebu Bekir'in gözlerinden yaşlar aktı. Yıllardır kalbinde büyüyen sevgi ve sadakat artık hicret yolunda somut bir vazife haline gelmişti.
6: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben bugün için seninle bir gün böyle yola çıkmak için iki deve hazırlamıştım. Onları günlerdir besliyor, bu anı bekliyordum. Yol için ne emredersen hemen yaparım.
0: Hazreti Peygamber sakin ve tedbirli olacaklarını, bu gece Medine yoluna değil Sevr Dağı'na gideceklerini söyledi. Müşrikler kuzeye giderken onlar güneye yönelerek böylece izlerini kaybettireceklerdi.
6: İki deveyi hazırlatırım. Oğlum Abdullah şehirden haber getiren gözümüz olsun. Azatlım Amir bin Füheyre sürüyle izlerimizi silsin. Kızım Esma yiyecek ve su getirsin. Her şeyimle emrindeyim ya Resulallah.
0: Böylece hicret

0: İlk planı bu evde çizildi. Bir baba sadece kendi canını değil, bütün ailesini bu dava uğrunda seferber ediyordu.
1: Babacığım, yüzünüzde hem sevinç hem hüzün görüyorum. Neler oluyor?
2: Kızım Esma, Allah Resulüne hicret emrini verdi. O bu gece evini bırakıp gidecek. Ve ben onun yol arkadaşı olacağım. Sense bu yolculuğun gizli kahramanlarından biri olacaksın. Yiyecek, su hazırlayacaksın. Sabah olmadan, iz sürülmeden bize ulaştıracaksın.
1: Elbette babacığım. Eğer bu Allah ve Resulü içinse, benim de payıma düşen ne varsa yaparım. Gerekirse kapımıza gelenlere karşı dik dururum.
0: Onun evinde büyük bir iman seferberliği yaşanıyordu. Bir süre sonra gece iyice derinleştiğinde Resul ve Sıddık evden sessizce ayrıldılar. Mekke'den çıkan yolların çoğu Medine yönüne, yani kuzeye giderdi. Ama onlar iz sürücülerin yanılacağı bir yöne, güneye, Sevr Dağı'na yürüdüler. Gecenin serinliğinde İki silüet sessizce ilerliyordu.
2: Ya Resulallah, biliyorum Allah bizimle. Ama yine de tedbir bizden, takdir Allah'tan. Arkaya bakıyorum, şimdilik izimizde kimse görünmüyor.
0: Hazreti Ebubekir elinden geleni yapıyordu. Alemlerin Rabbi olan Allah onların vekiliydi. Sevr Dağı'na tırmanmak zordu. Gecenin karanlığında taşlı patikalardan ağır ağır çıktılar. Her adım Mekke'deki zulümden uzaklaşmaya, Medine'deki yeni hayata yaklaştırıyordu. Nihayet dağın yamacındaki küçük mağaraya ulaştılar. Sevr Mağarası. Kapısı dardı. İçi bunaltıcı ve karanlıktı.
2: Ya Resulallah, İzin ver önce ben gireyim. İçeride sana zarar verecek bir şey olmasın. Yılan, akrep, deri, taş, hepsini kontrol edeyim.
0: Ebu Bekir'in bu hassasiyeti imandan doğan bir sevgiydi. Mağaraya girip baktıktan sonra Resulullah içeri girdi. Yorgun bedenini dinlendirmek için Ebu Bekir'in dizine yaslanıp bir süre uykuya daldı. Bu sırada Mekke'nin iz sürücüleri her yeri didik didik tarıyordu. Ayak izlerini takip ederek Sevr Dağı'na kadar geldiler. İzler mağaranın önünde kesiliyordu.
3: Bak, izler tam burada bitiyor. Demek ki buraya kadar gelmişler.
4: Olabilir ama mağara ağzına bak. Örümcek ağ sarkıyor. Ve orada iki güvercin yuva yapmış.
3: Doğru. Eğer içeri girmiş olsalardı ne bu ağ kalırdı ne de yuva. Demek ki izler bizi buraya kadar getirdi ama onlar başka bir yere döndü.
0: Onlar böyle düşünürken mağaranın içinde iki kişi Rablerine tevekkül ediyordu. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir'e, "Ey Ebu Bekir, ne oldu?" diye sordu.
2: Ya Resulallah, dışarıda ayak sesleri var. İz sürücüler mağaranın önüne kadar geldi. Eğer biri ayaklarının dibine baksa bizi görebilir.
0: Ebu Bekir kendi canından çok Resulullah'ın canı için endişe ediyordu. O biliyordu ki eğer ona bir şey olursa bütün bir davanın kalbi sarsılırdı.
2: Ben kendim için korkmuyorum ya Resulallah. Sana zarar gelirse ümmet ne yapar? Biz ne yaparız?
0: Hazreti Peygamber Ebu Bekir'e, "Ey Ebu Bekir, üçüncüsü Allah olan iki kişi hakkında ne zannediyorsun?" buyurdu. "Korkma, Allah bizimle beraberdir," dedi. Bu söz mağaranın dar duvarlarından taşıp kalbin genişliğine yayıldı. Korku yerini teslimiyete bıraktı. Adımların sesi uzaklaştıkça kalpler daha da yaklaştı. Kur'an Yıllar sonra bu sahneyi anlatırken...

0: şöyle diyecekti: İki kişiden birinin ikincisi, o iki kişiden biri Allah'ın Resulü, diğeri ise onun en sadık dostu Ebu Bekir Es-Sıddık. Mağaranın karanlığı onlar için korkunun değil, Allah'a yakınlığın mekanı olmuştu.
1: Ey Rabbim, sen bize en karanlık anımızda en büyük güvenle kuşattın. Bu nimetin şükrünü nasıl eda edebilirim? Elimden gelse bedenimi, ailemi, malımı, hepsini bu davanın önüne siper ederim.
0: O, malıyla, canıyla, kalbiyle İslam davasına omuz verdi. Korku anında bile imanı sarsılmadı. Ebu Bekir'in mağaradaki bu hali, ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar teslimiyet dersidir. Gece yerini sabaha bıraktığında, iz sürücüler geri dönmüş, mağara sessiz kalmıştı. Sevr'deki bu üç gün, sadece iki insanın saklandığı günler değildi. Bir ümmetin geleceğinin korunduğu anlardı. Hazreti Ebu Bekir, bu hicret yolculuğunda Resulullah'ın sadece yol arkadaşı değil, aynı zamanda iman ve teslimiyetin en parlak örneği oldu. Kaynaklar onun gözyaşlarını, korkuyla teslimiyet arasındaki o ince çizgiyi ve peygamberin "Allah bizimle beraberdir" deyişini nesiller boyu anlattı. Bugün biz Sevr mağarasını hatırladığımızda sadece bir mekanı değil, Allah'a güvenin en berrak halini hatırlarız. Ve biliriz ki karanlıkların ortasında dahi "Allah bizimle beraberdir" diyen kalpler için mağara bile rahmet mekanına dönüşür. Bir sonraki adımda Sevr'den çıkıp Medine ufkuna yürüyen iki yol arkadaşını, Ensar'ın ve daha önce hicret eden Mekkeli Müslümanların heyecanlı bekleyişini ve yeni bir toplumun doğuşunu göreceğiz. Sıddık'ın sadakati hicret yolunda da Resulünün hemen yanı başında parlamaya devam edecek.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Tarık Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz,

0: ve doğru söyleyenlerseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sad Suresi 65. Ayet.
3: Ey Muhammed, de ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.
1: Zuhruf Suresi 84. Ayet.
4: O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
1: Araf Suresi 65. Ayet.
5: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Dedi.
1: Mü'minun Suresi 91. Ayet.
6: Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. İsra Suresi 85 ila 93. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbinin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık. Sonra bu konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü onun sana olan lütfu büyüktür. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah

0: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle. Fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım, bana borçları ödemeyi ihsan eyle. Benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle.

Mısr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ankebut Suresi 38 ila 44. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını, meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük. Kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Her bölümde yeniden düşünmeye, yeniden anlamaya bir davet. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat her pazartesi saat 20.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Haşr suresi 18 ila 24. ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Hud Suresi 105 ila 109. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Femvav Radyo'dan, Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Zekrem Demirli. Programımızı önce İmam Buhari'nin Sahih Buhari'si ile başlıyoruz. Hac kitabından okuyoruz. Tabii çok hadis-i şerif var hakikaten Hac kitabında. Şimdi 85. baba gelmişiz. Babu savmı yem arefe günü, yani Arafat'ta, yani bu arefe günü, evet, oruç tutma bahsi. Şimdi diyor ki Lübabe radıyallahu anh, Arafat'ta arefe günü peygamberin orucu hususunda insanlar şüphe ettiler. Peygambere bir bardak şerbet gönderdim, o da bunu içti demiş. Yani tutmadı yani o gün. Arafat'a giderken telbiye ve tekbir babı. Enes bin Malik'le birlikte diyor, Mina'dan diyor Arafat'a doğru kuşluk vaktine giderken Enes bin Malik'e, bu arefe gününde Resulullah'ın beraberindeki nasıl yapardınız diye sordum. Enes, telbiye etmek isteyen telbiye eder ama yadırganmazdı. Tekbir getirmek isteyen de tekbir eder, o da yadırganmazdı diyor. Başka bir baba geçiyoruz. Arefe günü güneşin ortadan meylettiğinde Arafat'ta vakfe yapılacak yere gitme. Efendim, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan, Irak valisi Haccacı Hicaz'a İbn-i Zübeyr üzerine gönderdiği ve hac emiri yaptığında kendisine mektup yazdı ve bu mektubunda hac hükümleri hususunda İbn-i Ömer'in reyini muhalefet etmemesini emretti. Bu tabi Abdülmelik bin Mervan, bu şey böyle bilge bir adam. Hasan el-Basri ile de mektuplaşması var.

Ben Salim beraberinde olduğum halde Arefe günü güneş tam ortadan meylettiğinde babam Abdullah İbni Ömer Arafat'a geldi ve hac emirinin perdeli çadırı önünde yüksek sesle seslendi. Haccac üzerinde sarı boyalı büyük bir maşla olduğu halde çadırdan çıktı. Ne var ey Ebu Abdurrahman dedi. İbni Ömer sünnete uymak istersen yürüyün dedi. Haccac şu saat mi diye sordu. Evet dedi. Haccac beni biraz bekleyin başımı yıkayayım sonra çıkarım dedi. İbni Ömer devesinden indi. Haccac çıkıncaya kadar bekledi. Haccac çıkınca babamla benim arama yürüdü. Bu arada ben Haccac'a sünnete uymak istersen hutbeyi kısalt, vakfeyi çabuk yap dedim. Bunun üzerine Haccac Abdullah İbni Ömer'e bakmaya başladı. Babam Abdullah İbni Ömer Haccac'ın bakışını görünce Salim doğru söyledi. Yani birkaç tane sünnet söylemiş oldu. Yani işte vakfeye çıkma bahsi, işte hutbeyi kısa tutmak, işte vakfeyi uzun tutma. Ondan sonra bununla ilgili birkaç tane husus söylemiş oldu. Arafat'ta bu tabii biraz daha sonra yani peygamber sonrasında yapılan uygulamalar yani hani Emeviler döneminde. Arafat'ta binek üzerinde vakfe. Bir takım insanlar diyor Arefe günü peygamberin orucu hakkında Ümmü Fadıl'dan yanında ihtilafa düştüler. Bazısı peygamber oruçlu dedi, bazısı oruçlu değil dedi. Bunun üzerine ben peygambere Arafat'ta devesi üzerine vakfe yapmaktayken bardak süt götürdüm. O da bunu içti. Yani oruçlu değil idi. Arafat'ta iki namazı bir öğleli ikindi birleştirmenin cem meselesi. Bu da yani mezhepler arasında bir farklılık şey yapan bir konu. Şimdi Haccac bin Yusuf Abdullah İbni Zübeyr ile harp etmek üzere Mekke'ye indiği 73 senesinde Abdullah İbni Ömer'e Arefe günü vakfe yerine nasıl yaparsınız diye sordu. Salim Haccac'a eğer sünnete uymak istersen Arefe günü namaza sıcağın şiddetli zamanında kıl dedi. Haccac'ın tereddütlü bakışında Salim'in babası Abdullah İbni Ömer Salim doğru söyledi dedi. Çünkü onlar sünnette öğle ile ikindini birleştirirlerdi. Diyor ki Salim'e Resulullah böyle mi yapardı? Salim diye sordum. Salim siz bu fiilleri ancak onun sünnetine uymaktasınız. Evet yani Peygamber Efendimiz böyle yapardı demiş oldu. Bu hadislerin tabii yani işin siyaset ve sosyal yönüyle ilgisi çalışılmış mıdır bilmiyorum. Yani bu Haccac işte yani mesela sürekli bunlar soruyorlar yani nasıl yapardınız işte şöyle yapardık falan. Halbuki bunları biliyor olmaları lazım. İki işte hani biri ötekide savaşacak vesaire hani böyle gerginlikler var. Bunu daha önce de geçmişti mesela. Yani buralarda hani İmam Buhari'nin pozisyonu nedir tam olarak? Yani kimi tutuyor, kimi destekliyor? Acaba hadisler buna göre nasıl yorumlanabilir filan? Bunları tam bilmiyorum ben. Tabii bunlar çalışılması lazım yani. Arafat'ta hutbenin kısa kesilmesi. Bunu okumuştuk daha önce. Devam edelim. Vakfe yapılacak yere çabuk gitme. Burada hadis aktarmıyor, babı zikretmiş. Vakfenin başka yerde değil Arafat'ta yapılması. Yani vakfe Arafat'ta olur yani. Çünkü hac Arafat'tır. Ben diyor Arefe gün diyor bir devemi kaybetmiş ve onu aramaya gitmiştim. Bu sırada peygamberi Arafat'ta vakfe ederken gördüm. Vallahi burada vakfe yapan bu zat Ahmeslerdendir. Fakat onun hali nedir ki burada yani Arafat'ta vakfe yapıyor dedim. Şimdi bu ne demekmiş? Cahiliyede Kureyş'in icat ettiği bir dini asalet ve şereflik unvanıdır. Kureyşler fil vakasından evvel ve sonra harem içinde yaşayan Kureyş, Uzae, Kınae gibi kabilelerin hilde yaşayanlarla müsavi olmadıklarını, harem dahilinde yaşayanların Kabe'ye izafetle asaletli olduklarını ileri sürdüler ve bu asaletle kabilelerini Humus unvanını verip bunların Arafat'ta diğer Arap kabileleriyle bir arada vakfe ve ifade yapmalarına uygun olmayacağına karar verdiler. Böylece herkes Arafat'ta vakfe ve ifade yaparken bu kabileler Müzdelife'de toplanır, husus vakfe yaparlar. Şimdi bu önemli bir konu aslında mesela. Demek yani Müzdelife ile Arafat'ın böyle bir farkı var. Yani ama sonradan İslam hepsini birleştiriyor. Yani Müzdelife'de de vakfe oluyor, Arafat'ta da vakfe oluyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Safa ile Merve'de de böyle bir durum var. Yani benim kanaatime göre şimdi bu Safa ile Merve ile yani Kabe ilişkisiyle Arafat'la Müzdelife ilişkisi arasında bir irtibat var. Yani bir korelasyon var. Bunları bu şekilde düşünmek lazım. Ama Peygamberimiz Arafat'ta yaptığı için şey oluyor. Yani artık vakfe burada olmuş oluyor. Şimdi Urve şöyle diyor. İnsanlar diyor cahiliyede diyor Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi. Bundan ancak Ahmesler müstesnaydı. Yani Ahmes dediği yani Kureyşliler. Ahmesler ise Kureyş ile onun doğurduğu yani ondan çıkan diğer kabilelerdi. Bu Ahmesler diğer insanlara Allah rızası için ariyeten elbiseler verip sevap ümit ederlerdi. Erkek erkeğe elbise verir. Bu ariyet elbiseyi alan kişi de aldığı bu elbiseyle tavaf ederdi. Kadın kadına elbise verir. O da elbiseli olarak tavaf ederdi. Humus fertlerinden birinin elbise vermediği kişi ise Kabe'yi çıplak tavaf ederdi. Diğer insan toplulukları da Arafat'tan ifade yaparlardı. Humus ise Müzdelife'den yapardı diyor.
Böyle. Dolayısıyla şimdi yani bir ayrıcalık, yani Mekkeliler kendilerini ayrıştırıyorlar, Kureyşliler. Bunun bu fil hadisesiyle de ilişkisi var. Çünkü demek yani fil hadisesi Mekkelilere büyük bir şey getiriyor. Yani bir büyük bir itibar getiriyor. Yani Allah bizi korudu, seçti filan gibi. Yani böyle büyük bir itibar getirmiş oluyor. O da önemli bir konu. Başka bir hadis-i şerif. Arafat'tan ayrıldığında Müzdelife'ye doğru yürümek. Ondan sonra veda hacında Arafat'tan Müzdelife'ye doğru ayrıldığında Resulullah nasıl hareket etti diye soruldu diyor. Üsame ibn Zeyd de Resulullah hızlıyla yavaş arasında orta bir yürüyüş yürürdü. Fakat geniş bir meydan bulduğunda hızlı hareket ederdi. Yani demek ki yani bir özel bir şey yok. Ondan sonra Arafat'la Müzdelife arasında herhangi bir ihtiyacı yerine getirmek için inmek. Üsame bin Zeyd diyor, peygamber diyor Arafat'tan dönüşünde iki dağ arasındaki yola doğru saptı, hacetini yerine getirdi ve abdest aldı. Ben ya Resulallah namaz mı kılacaksın dedim. Resulallah namaz önünde, yani daha sonra Müzdelife'de kılınacak dedi. Yani demek ki normal, yani insan ihtiyaçtır, uzun bir yer orası. Abdullah İbni Ömer Müzdelife'de akşam namazıyla yatsı namazını birleştirdi, yani cem etti. Şu kadar ki onun bu namazları birleştirmesi şöyle olurdu. Resulullah'ın girmiş olduğu o iki dağ arasının yoluna girer, orada hacetini giderip gereği gibi temizlenir. Sonra abdest alır fakat namaz kılmazdı, Müzdelife'de kılardı. Şimdi Üsame bin Zeyd şöyle diyor, Arafat dönüşünde ben Resulullah'ın bineğin arka tarafındaydım diyor. Müzdelife'nin berisinde bulunan o iki dağ arasındaki sol yola ulaşınca devesini çöktürdü. Orada yani bevletti. Ben kendisine abdest suyu döktüm, o da hafif bir abdest aldı. Ben ya Resulullah namaz mı kılacaksın dedim. Namaz önünde, yani Müzdelife'de. Sonra diyor Peygamber Efendimiz diyor Müzdelife'ye geldi ve başka şeyle meşgul olmayıp hemen akşamleyin yatsı namazlarını kıldı, yani beraber kıldı. Bir müddet istirahattan sonra bayram günü sabahında Resulullah devesinin arkası tarafına Fadıl bindi. Kureyb bana Abdullah İbni Abbas, Fadıl İbni Abbas'tan Resulullah'ın akabe cemresine ulaşıp taşlayıncaya kadar telbiye yapmaya devam ettiğini bildirdi. Yani oradan oraya kadar telbiye yaparak Peygamber Efendimiz devam etti. Başka bir bab, Arafat'tan dönüş sırasında peygamberin sahabilerine sekinet emretmesi ve onlara kamçısıyla işaret eylemesi. Şimdi diyor ki İbn Abbas aktarıyor, peygamberle beraber Arafat günü Arafat'tan ayrılmıştı. Peygamber Efendimiz arka tarafında develeri hızlı sürmek için şiddetli bağırma çağırma ve develeri dövme sesi, yani hızla inmek istiyorlar demek ki, yani Arafat'tan Müzdelife'ye hızla inmek istiyorlar. Ondan sonra bunun üzerine Peygamber Efendimiz onlara kamçısı işaret etti ve ey insanlar ağır olun, yani sıkışıklık yapmadan yürüyün, çünkü halis iyilik ve hayır acele ve süratli yürümekle sağlanır değildir. Yani böyle acele koşuşturarak falan olmaz, yani bir vakarla, bir zerafetle, bir nezaketle yürüyün yani demiş oluyor. Çok hoş bir hadis-i şerif tabi. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını birleştirmek, yani cem bahsi. Bu yukarıki hadis-i şerifi tekrar ediyor burada. Yani abdest aldı Peygamber Efendimiz, işte araya döndü iki dağ arasında. Bu namazı Müzdelife'de kılacağım dedi. İki namazı cem ve aralarında tatav namazı kılmamak. Ondan sonra İbn Ömer şöyle demiştir. Peygamber Müzdelife'de akşamla yatsı namazını birleştirdi. İki namazın her biri bir ikametle kılındı. Peygamber bu iki namaz arasında ve bunların her birinin ardında sünnet namazı kılmadı. Yani farzları beraber kıldı, yani akşam ve yatsıyı birlikte kıldı. Ebu Eyyub Ensari diyor, veda harcında akşamla yatsı namazlarını Müzdelife'de birleştirdi diyor Peygamber Efendimiz. Her biri için ezan ve kamet getirmek acaba, yani Müzdelife'de namazları birleştirirken. Şimdi diyor ki Abdullah İbni Mesud, haccı yaptı, Müzdelife'ye geldik. Müzdelife'ye gelişimizin yatsı ezanı yahut buna yakın bir zamandaydı. Abdullah bir kimseye emretti, o da ezan okudu ve kamet getirdi. Abdullah akşam namazını kıldı, onun arkasında da iki rekat kıldı, yani sünnetini kıldı. Sonra akşam yemeğinin getirilmesini dedi ve yemeğini yedi. Sonra zannediyorum ki bir kimseye emretti, o kimse ezan ve kamet okudu. Ravi ve Amr diyor ki zannediyorum Şekki Zübeyr'dendir, biliyorum demiştir. Sonra yatsı namazını iki rekat kıldı. Fecr tulu edince sabah namazını kıldı ve peygamber bugün de bu mekanda bu namazdan başka bu saatte namaz kılmazdı dedi. Yani iş biraz daha tabii değişmiş oluyor. Başka bir hadis-i şerif, ailesinin zayıf kişilerini kondukları yerden geceliğin önden gönderen ve bu kişilerin Müzdelife'de vakfe yapmaları, dua etmeleri, akabinde ay kaybolduğunda da onlara yine önden mina yollama meselesi. Abdullah İbni Ömer kendi ailesinin zayıf kişilerini önden gönderirdi. Onlar gece Müzdelife'de El Meş'erül Haram'ın yanında vakfe yaparlar.
aziz ve celil olan Allah hatırlarına gelen zikirlerle zikrederler, dua ederler. Sonra

Sonra imamın Mina'dan vakfe yapmasından evvel ve Mina'ya hareketinden önce Mina'ya dönerlerdi. Artık onlardan kimi Mina'ya sabah namazı vaktinde gelir, kimi de bunların sonra gelirdi. Mina'ya geldiklerinde Akabe cemresini taşları atarlardı. İbn Ömer Resulullah bu zayıf kimseler hakkında böyle yapmalarını ruhsat verirdi. Yani hastalık nedeniyle yani yukarıya çıkmıyorlar. İşte başka bir takım kolaylıklar tanınmış oluyor. İbn Abbas diyor ki Resulullah benim Müzdelife'den geceliği Mina'ya gönderdi demiş. İbn Abbas'tan peygamberin ailesinin zayıfları içinde Müzdelife'de gecesinde Mina'ya önden gönderdiği kimselerden demiş yine. İbn Cüreyc şöyle diyor. Bana Esma'nın himayesinde bulunan Abdullah İbni Kaysan Ebu Bekir'in kızı Esma'dan şöyle aktarıyor. Esma akşamla yatsı namazlarını cem edildiği gece Müzdelife'ye indi ve kalkıp namaz kıldı. Bir saat namaz kıldıktan sonra Abdullah'a oğlum ay battı mı diye sordu. Ben hayır batmadı diye cevap verdim. Bir saat daha namaz kıldı. Sonra yine ay battı mı diye sordu. Evet battı diye cevap verdim. Esma öyleyse Mina'ya doğru yollanınız diye emretti. Şimdi diyor ki biz erken hareket ettik diye sordum. Diyor ki o da Esma, oğlum diyor Resulullah mahfeli kadınlar için erken cemre taşlamalarına izin verdi dedi. Yani dolayısıyla şimdi uygulamalar bu şekilde olsa bile İmam Buhari istisnaları da zikrediyor. Fakat bu istisnalar işte bir takım zayıflıklara, hastalıklara ve bazı özel durumlara mahsus. Yani çok katı bir yapı yok yani anladığımız kadarıyla. Yani istisnalar olabiliyor şeyde. Hazreti Ayşe şu anda oluyor mu bilmiyorum. Çünkü hani arabayla gidiliyor, başka şekillerde gidiliyor. Hazreti Ayşe Sevde Müzdelife gecesinde peygamberden Mina'ya erken gitmek hususuna izin istedi. Kendisi ağır ve yavaş hareketli bir kadındı. Peygamber ona izin verdi demiştir. Yine Hazreti Ayşe validemiz şöyle demiş. Veda harcında biz Müzdelife'ye indik. Sevde insanların izdihamından evvel kendisini Mina'ya gönderilmesi hususuna peygamberden izin istedi. Aynı adı şerif tekrar ediyor burada fakat şöyle devam ediyor. Sevdenin diyor Resulullah'dan izin istediği gibi izin istemiş olmaklığım bana kendisine sevinecek şeylerin en sevgilisi olurdu. Yani keşke ben de isteseydim yani diyor. Hacı adayı Müzdelife'de sabah namazını hangi vakitte kılar? Ben peygamberin Müzdelife'de birleştirdiği iki namaz müstesna hiçbir namazı vaktinin dışına kıldığını görmedim diyor. Müzdelife'de akşamla yatsı namazlarını birleştirdi. Sabah namazını da vaktinden önce kıldı demiştir. Benzer bir hadis-i şerif. Arafat'tan Abdullah İbni Mesud'un beraberini Mekke'ye doğru yola çıktık. Müzdelife'ye geldik. Abdullah akşam yatsı namazlarına her birini başlı başına birer ezan ve kametle kıldı. Bu iki namaz arasında akşam yemeğiyle ayırdı. Burayı okumuştuk yani bu hadis-i şerifi okuduk. Sonra Abdullah şöyle demiş diyor. Resulullah şöyle buyurdu. Akşam yatsıdan ibaret olan bu iki namaz Müzdelife mevkiindeki vakitlerin alışılmış vakitlerinden tahvil edilmiş. Yani burada yani sadece Müzdelife'de bunlar farklı zamanlarda kılınıyor demiş oluyor. 101. bab Müzdelife'den Mina'ya ne zaman hareket edilir? Ömer İbni Hattab'a şahit oldum diyor bir sahabi. O sabah namazını Müzdelife'de kıldı. Sonra Meşari Haram'da vakfe yaptı ve şöyle dedi. Müşrikler güneş doğmadıkça Müzdelife'de Mina'ya hareket etmezlerdi. O müşrikler ey Sebir Dağı parla ki biz Mina'ya gidelim derlerdi. Peygamber müşriklere muhalefet etti de güneş doğmazdan evvel karanlıktan Müzdelife'de Mina'ya doğru hareket etti. Yani anlaşılıyor ki burada tabii temel mesele yani Buhari'nin hani aktardığı hadis-i şeriflerden temel mesele Mekkeli müşriklerin uygulamalarından Hazreti Peygamber'in hacı dönüştürmesi yani değiştirmesi. Yani birçok kural aslında işte bazıları mesela Kureyşlere mahsus işte bazıları başka bir takım hususiyetler taşıyor. Peygamber Efendimiz hepsini değiştirerek ve hepsini demeyelim ama büyük kısmını değiştirerek yani hacı Mekke geleneğinden kopartmış oluyor. Yani yeni bir hac ortaya çıkmış oluyor. Peki sonra ne ortaya çıkıyor? Sonra şimdi o eski bilgilerle Peygamber Efendimiz'in bu değiştirmesi arasındaki bilgiler yani bunlar aslında çelişkiler ortaya çıkıyor. Sahabenin vurgusu biraz bunun üzerine kurulu. Yani sahabe o eskiyi unutturarak yani peygamberimizin uygulamasını sabit kılmaya çalışıyor. Yani bu konuda bu kadar çok hadis yani aktarılmasının nedeni de bu şeyde İmam Buhari tarafından. 102. bab yani nahir yani kurban günü sabah Akabe cemresini taşlayıncaya kadar telbiye etmek ve tekbir getirmekle Müzdelife'den Mina'ya gidişte bineğin arka tarafına başka bir kimse bindirmek. Peygamberimiz diyor Müzdelife'den Mina'ya kadar Fad bin Abdullah Abbas'ı yani amcasının oğlunu bineğin arkasına bindirdi. Fad peygamberin Akabe cemresini taşlayıncaya kadar telbiye devam edildiğini haber verdi.
Zeydoğlu Hüsami Arafat'tan Mina'ya kadar peygamberin bineğin arka tarafına binmişti. Müzdelife'den Mina'ya gelinceye kadar da peygamber Abbas

oğlu Fadlı arka tarafına bindirdi. Yani ikisi binmiş yani. Biri bir yere kadar, biri de diğer yere kadar. Abdullah İbn Abbas dedi ki Fadlı bin ile Usame her ikisi de peygamber Akabe cemresi taşlayıncaya kadar telbi okumaya devam etti dediler. Başka bir şey, kim hacca kadar umreyle faydalanmak isterse kolayına gelen bir kurban keser. Fakat onu bulamazsa hac günlerinde 3, döndüğünüz vakit 7 gün olmak üzere oruç tutmak. Bunlar tam 10 gündür. Ayet-i Kerime'nin Bakara suresinde. Şimdi diyor ki Ebu Cemre aktarıyor, şöyle diyor. İbn Abbas'a temettudan sordum. İbn Abbas bana temettu yapmaklığımı emretti. Ben yine kendisine hediyeden sordum. İbn Abbas'a temettu hacında erkek dişi deve yahut sığır yahut davar kurban etmek yahut da deve ve sığır kurbanında ortak olmak vardır dedi. Bu Ebu Cemre dedi ki bazı insanlar temettuyu hoş görmezlerdi. Ben uyudum ve rüyamda şöyle gördüm. Bir insan temettu mebrur bir hacdır ve kabul edilmiş bir umredir diye nida ediyordu. Uyanınca İbn Abbas'a geldim ve bu rüyamı kendisine söyledim. İbn Abbas Allahu Ekber, umre ile temettu Ebu Kasım'ın sünnetidir dedi. Evet. Kurbanlık develere binmek, yani kurban edecek ama bini adam. Çünkü Allah şöyle buyurur. Kurbanlık develeri de sizin için Allah'ın alametlerinden kıldık. Onlar da sizin için hayır vardır. O halde onlar ayakta dururken üzerlerine Allah'ın ismini anın. Yanları üstü düştükleri vakitte ondan hem kendiniz için hem ihtiyacınızı gizleyen ve gizlemeyip dilenen fakirlere yedirin diye devam ediyor. Burada yani develerle ilgili bir takım konular söylüyor. Ebu Hureyre şöyle demiş. Resulullah kurbanlık devesini sevk eden bir kimse gördü, ona deveye bin dedi. Yani demek ki binilebiliyormuş yani. Bu kurbanlıktır, nasıl bineyim dedi. Resulullah bu kurbanlık deveye bin buyurdu. Adam tekrar söyleyince yazıklar olsun sana, bin şu deveye buyurdu. Yani Peygamberimiz 3 kere yani söylüyor ama adam demek ki işte buralardaki yani şeyleri iyi anlamak lazım. Yani hep bu eski gelenek, eski kültür etkilerini Peygamberimizin değiştirmesi yani. Bize Katade Enes'ten aktarıyor. Peygamber kurbanlık bir deve sevk eden adamı bilmiş, ona bin demiş. O da kurbanlık demiş. Peygamberimiz ısrarla tekrar söylemiş. Hilden hareme, beraberine kurbanlık hayvan sevk etme bahsi. Abdullah İbni Ömer şöyle demiş. Resulullah veda harcında umreyi harca eklemek suretiyle temettü yaptı. Zülhüleyfe mevkiinde beraberine kurbanlık sevk edip bunları Kabe'ye hediye eyledi. Resulullah ihrama girerken umreyle telbiyeye başladı. Sonra hac niyetiyle telbiye etti. İnsanlar da peygamberin mahiyetinde nihayet harca kadar umreyle temettü ettiler. İnsanlara kurbanlık ve sevk ve hediye edenler de oldu. Kurbanlık hediye etmeyenler de oldu. Peygamber Mekke'ye gelince insanlara şöyle ilan etti. Kurbanlık hediye edenler ihramlarını korusunlar. Öyle kimseye harcı eda edinceye kadar ihramıyla işlemesi haram olan şeylerin hiçbir şeyi işlemesi helal değil. Kurbanlık yani getirmeyenler ise Beyt-i Tavaf, Safa ile Merve arasında sağ etsin. Saçından biraz kısaltıp ihramından çıksın. Sonra Arafat'a çıkılacağı sırada hac için ihrama girip telbiye etsin. Nihayet Mina'da kesecek kurban bulamayan her fert hac sırasında 3 gün oruç tutsun. 7 günde ehline döndüğünde oruç tutsun. Bu ayet-i kerime yani uygun bir şekilde. Peygamber Mekke'ye geldiğinde ilk iş olarak Hacer-i Esved'in rüknünü istilam edip tavafa koyuldu. Bu başlamanın ardından ilk 3 dolaşmayı koşar gibi yaptı. 4 dolaşmaya da yürüdü. Beyt etrafında 7 dolaşmayı tamamladığında makamın yanında 2 rekat namaz kıldı. Sonra selam verip namazdan çıktı. Bunun ardından Safa'ya geldi. Safa ile Merve arasında 7 defa dolaştı. Nihayet Arafat'tan dönüp Beyt'i tavaf ettikten sonra ihram sebebiyle kendisine haram olan her şey helal oldu. Evet. Yani bunlar tabii Peygamberimizin baştan sona bir hacdaki uygulamalarının özetlenmesi. Benzer bir hadis-i şerif, Kabe'yi hediye edeceği kurbanlık hayvanı yoldan satın alma bahsi. Bunu da öyle geçelim. 107. bab, Zülhüleyfe'de kurbanlık devesini alametleyip gerdan taktıktan sonra ihrama girme. Diyor ki Peygamber Hudeybiye zamanında Medine'den 100'er kişilik 10 küsür sahabi kıtası içinde yola çıktı. Nihayet Zülhüleyfe'ye olduklarında Peygamber kurbanlık hediye gerdanlık taktı, nişanladı ve umre niyetiyle ihrama girdi. Yani böyle kurban tabii süsleniyor, şey yapılıyor. Hazreti Ayşe şöyle diyor, ben Peygamber'in kurbanlık develerinin gerdanlıklarını kendi elimle büktüm. Sonra Peygamber o develere bu gerdanlıkları taktı, onları alametledi ve hepsini hareme hediye etti. Evet. Bu kurban meselesi üzerine tabii çok durmak lazım. Yani kurbanın değişimi var burada. Yani kurban dönüştürülüyor.
tabii. Ama yine de çok ciddi tartışmalar içerebilecek bir konudur yani kurban meselesi. Daha doğrusu çok iyi tahliller yapmak gerekiyor kurbanla ilgili. Müslümanlığın farkı şu, Müslümanlık kurbanı yani insanlara ikram ediyor yani yiyor filan ama eskiler mesela kurbanlık öyle bırakılıyordu kurbanlar. Dolayısıyla ne olduğunu anlamak çok zordu yani hakikaten kurbanın. Başka bir hadis İbni Ömer'den aktarıyor. Müminlerin anası Hafsa şöyle demiş, ben ya Resulallah insanların hali nedir? Onlar umre ile ihramdan çıktılar fakat sen ihramdan çıkmadın dedim. Resulallah ben başımın saçlarını toplayıp yapıştırdım ve kurbanıma gerdanlık taktım. Artık ben bütün harç fiillerini bitirip ihramdan çıkıncaya kadar ihramdan çıkamam. Yani onlar umre yapmışlar. Peygamberimiz ise kurban getirdiği için farklı hareket etmiş. Hazreti Ayşe şöyle demiş. Resulullah Medine'den Mekke'ye kurbanlık hayvan hediye ederdi de ben onun kurbanlık hayvanlarının gerdanlıklarını bükerim. Enteresan yani. 109. bab kurbanlık hayvanlara kurbanlık işareti çizilmesi. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Peygamberin kurban hayvanların gerdanlıklarını büktüm diyor. Veya işte gerdanlık taktım diyor. Bu hadis-i şerif yukarıda geçmişti. Yani böyle bir süsleme yapılıyor. Yani kurbanlar yani böyle en iyi şekilde yani Kabe'ye hediye edilecek. Bunlar hacılara hediye edilecek diye. Güzelce süsleniyor bunlar. Kurbanlık hayvanlara bizzat kendi eliyle gerdanlıkları takma meselesi. Ayşe'ye bir mektup yazdı diyor. Ebu Süfyanoğlu Ziyad diyor. Ve bu mektubunda Abdullah İbni Abbas... Kim Mekke'ye kurban gönderip Kabe'ye hediye ederse kurbanı kesilinceye kadar hacılara ihramlıyken haram olan şeyler o kimseye de haram olur. Hazreti Ayşe cevaben şöyle dedi. Bu mesele İbn Abbas'ın dediği gibi değil. Hicretin 9. yılında Resulullah'ın kurbanlarının gerdanlık iplerini iki elimle ben büktüm. Sonra Resulullah o kurbanlık hayvanlara bu gerdanlıkları elleriyle taktı. Sonra da kurbanlık hayvanlarını babam Ebu Bekir Sıddık ile Mekke'ye gönderdi. İhramlı hacıyla haram olan şeylerden hiçbir şey Resulullah haram olmadı bu esnada. Yani burada da bir farklı yani kendisi hacca gitmedi. Hediye gönderiyor yani. Dolayısıyla yani şey durum farklı. Babu taklidül ganem. Koyunların gerdanlık takılması. Hazreti Ayşe işte Peygamberimiz Mekke'ye kurbanlık koyun hediye etti demiştir. Yine işte gerdanlıklarını ben bükerdim diyor. Başka bir hadis-i şerifte. Peygamberimiz için koyunların gerdanlıklarını bükerdim diyor tekrar. Aynı hadis tekrar ediliyor. Yine tekrar ediliyor aynı başka bir raviden. Renk renk boyanmış yünlerden gerdanlık bahsi. Hazreti Ayşe ben kurbanlık hayvanların gerdanlıklarının yanımda bulunan renkli bir yünden büktüm diyor. Yani böyle renk çok enteresan tabii hakikaten. Ebu Hureyre şöyle demiş. Allah'ın peygamberi bir kurbanlık deve sevk eden bir adam gördü ona. İşte deveye bindi. Bunu daha önce de geçmiş idi. Başka bir hadis-i şerif. İbni Ömer deve üzerine konmuş olan çulları ancak hörgüç yerinden yarar idi. Deveyi kestiği zaman da kanın o çulları bozmasından korktuğu için çulunu çıkarırdı da sonra onu sadaka yapardı. Yani semer gibi yani herhalde bu semerler deve yani kesildikten sonra sadaka olarak verirdi diyor. Ali bin Ebi Talib de şöyle diyor. Resulullah bana kestiğin kurban develerinin çullarını ve derilerini sadaka yapmamı emretti. Yani kurbandan hiçbir şey elde etme. Yani her ne var ne yok hepsini sadaka olarak ver. Yani bununla ilgili. Kabe'ye hediyelik kurbanını yoldan satın alıp da gerdanlık takmak meselesi. Bu hadis-i şerif geçmişti. İbni Ömer diyor ki İbni Zübeyir'in emirliği zamanında Harurilerin hac ettiği yılı hac etmek istedi. Oğlu tarafından kendisine insanlar arasında harp var. Onların Kabe'ye gitmekten seni engellemelerinden korkuyoruz diyor. İbn Ömer de işte Allah'ın Resulü'ne sizin için örnek vardı. Bunu okumuştuk daha önce. Satın aldığı kurbanlı gerdanlıklanmış olarak Kabe'ye hediye olmak üzere sevk etti diyor. Mekke'ye geldiğinde Kabe'yi tavaf Safa ile Merve'ye de sahi etti. Buna bir şey eklemedi. İhram sebebiyle haram olmuş şeylerden hiçbiri de Tanrı'na her güne kadar helal olmadı. Yani burada böyle hareket etmiş oldu. Ondan sonra dedi ki peygamberimiz böyle yaptı. Başka bir bab, erkeğin kadınların emri olmaksızın kendi kadınları adına sığır kesmesi. Şimdi Abdurrahman'ın kızı Amr şöyle diyor. Ayşe, şimdi Abdurrahman kızı dediğine göre Ayşe onun teyzesi şöyle diyordu. Resulullah'ın beraberinde Zülkade ayının çıkmasından 5 gün kalan Medine'de vedacı için yola çıktık. Mekke'ye yaklaştığımızda Resulullah beraberinde kurbanı bulunmayan kimseler Kabe'yi tavaf ve Safa ile Merve arasında sa'y ettiğinde ihramdan çıkmalarına emir eyledi. Ayşe dedi ki kurban bayramının ilk günü sığır etiyle yanımıza girildi. Ben
Bu nedir diye sordum. Eti getiren kimse Resulullah zevcileri adına kurban kesiyor. Yani onların izni almadan, onların haberi yok, onlar adına koca kesebiliyor.

117. bab, Mina'da peygamberin kurban kestiği yerde kesmek. Abdullah İbni Ömer kurbanını kurban kesilecek yerde keserdi demiştir. Yani Resulullah'ın kestiği yerde. İbni Ömer kurbanını Müzdelife'den gecenin sonunda içlerinde hür ve köle kişileri bulunan hacılar topluluğunun beraberinde gönderir. Nihayet kurban peygamberin kurban kestiği yerde kesilirdi. Enes peygamber 7 tane devi ayakta oldukları halde kendi eliyle, vay be, Allah Allah, Medine kesti. 2 tane alacalı ve boynuzlu koçu yine kendi eliyle kesti. Mesela Medine'de, yani peygamber Efendimiz kesiyordu, yani şey yapabiliyordu. Deveyi ben Mina'da İbni Ömer'i gördüm. Kurbanlık devesini çöktürmüş de kesmekte olan birini gördü. Deveyi ayağa kaldır, ayakta ve ayağa bağlanmış olarak kes. Devenin böyle kesilmesi sünnettir dedi yani. Demek ki yani o zamanki uygulama öyle yani. Müzdelife de Beyda üzerine yükselince Hac ile Umre'yi beraber telbiye etti diyor. Başka bir şey. Enes bin Malik, Peygamber Efendimiz Medine'de öğle namazını 4 rekat kıldı. İkindiyi de Zülalefe'de 2 rekat kıldı diyor. 121. bab, kesiciye kurbandan hiçbir şey verilmez. Yani kurban kesiyor adam. Yani kurbanın bir kısmı verilebilir mi yani filan gibi. Bugün de çok aslında enteresan şey bir konu bu. Ali şöyle demiş, peygamber beni gönderdi de ben kurbanlık develerinin yanında bulunup onlarla ilgili işleri yerine getirdim. Peygamber bana emretti, ben de kurbanların etlerini taksim ettim. Sonra bana emretti, ben kurban develerinin çullarını ve derilerini de taksim ettim. Yani sadaka olarak dağıttım. Ali şöyle demiştir, peygamber bana kurban develerine üzerinde gözetleyici olmamı ve bunların kesilme ücretleri hususunda kurbandan hiçbir parça vermememi emretti. Yani kimseye bir şey vermeyeceksin. Yani kurban tamamen kurban olarak dağıtılacak. Şimdi bugün mesela bu konu oluyor. Yani insanlar diyelim ki kurban kestirirken işte etin bir kısmını şey veriyorlar filan. Bu yani sadaka olarak belki verilebilir ama bir karşılık anlamı taşıyabileceği için de vermemek gerekir. Kurban derileri sadaka olarak verilir. Peygamberimiz diyor Hazreti Ali'ye, kurbanlık develerine ait işleri görmesini, develerin hepsini, etlerini, derilerini, çullarını taksim etmesini, çul dediği yani üzerindeki işte örtüler yani semer vesaire yani, kesilme ücreti hususunda kesiciye hiçbir şey vermemesini emretti diyor. 123. bab, yukarıdaki hadis yani bu, kurban develerinin çulları sadaka olarak verilir. Aynı bu hadis-i şerif geçmişti. Başka bir kısım, kurban etinden sahibinin yiyeceği ve sadaka yapacağı miktar. Şimdi İbn Ömer diyor ki ihramlıya avlanmasının cezası olarak kestiği kurban ile ada kurbanından yedirilmez. Bunların dışındakilerden yedirilir dediğini haber verdi demiş. Ata İbn Rebah ise temeddü hacı yapana kesmesi vacip olan kurbandan sahibi yer ve başkalarına da yedirir yani demiş. Şimdi diyor ki Cabir bin Abdullah, biz Mina'da kaldığımız 3 günden fazla bir zaman kurban develerimizin etinden yemezdik. 3 günden arta kalan eti sadaka yapardık. Sonra peygamber bize ruhsat verdi de kurban etlerinizi yiyin ve azık yapın buyurdu. Bu müsaade üzerine biz de yedik ve azık edindik. Evet. Demek ki yenilebiliyor yani şey, kişiler kendileri de yiyebiliyor. Biz Resulullah'ın beraberinde veda harcına 5 gün kala yalnız harcı edilir zannediyorduk. Nihayet Mekke'ye yaklaştığımızda Resulullah beraberinde kurbanı bulunmayanlara emretti. Onlar beyti tavaf ettiklerinde bundan sonra ihramdan çıkarlardı. Ayşe dedi ki kurban bayramının birinci günü bir sığır etiyle yanımıza girildi. İşte peygamber kadınlar için kesti. Yukarıda geçmişti bu konu. Peygamberimize kurbanı kesmeden önce saçını tıraş eden ve bunun benzeri bir iş yapan kimsenin hükmüsü oldu. Peygamberimiz darlık yok. Yani la haracı la haracı. Yani darlık, sorumluluk yok. Yani bir mesuliyet gerekmiyor. Şimdi buralarda tabii dini kolaylık taraflar ortaya çıkıyor. Yani Peygamber Efendimiz yani böyle yapmış adam. Yani onlara bir sıkıntı çıkartmıyor. Yani böyle olmuşsa böyle olmuştur gibi. Böyle. İbn Abbas şöyle demiş. Bir adam peygambere ben Cemre'ye taş atmadan önce Kabe'ye farz olan ziyaret tavafını yaptım dedi. Peygamber tamam sıkıntı yok dedi. Aynı şahıs ben kurbanımı kesmeden önce başımı tıraş ettim. Peygamberimiz yine sıkıntı yok dedi. Ben Cemre'ye taş atmadan kurbanımı kestim demiş. Darlık yok buyurdu. Yani peygamberimiz hep yani bir kolaylık gösteriyor. Bu tabi dinin kolaylık olmasıyla hani ilgili bir konu gibi. Peygamberimiz birisi tarafından soruldu. O soran zat ben güneş ortadan meyli ile batması arasındaki zamana girişimin ardından Cemre'ye taş attım demiş. O da darlık yok buyurmuş. Kurbanımı kesmeden önce tıraş oldum. Peygamberimiz de darlık yoktur demiş. Ebu Musa şöyle diyor. Resulullah batadayken

temettü yapmakla fetva veriyordun. Nihayet Ömer halife olunca bunu kendime sine zikrettim Ömer. Allah'ın kitabını alırsak o bize tamamlamayı emrediyor. Allah elçisinin sünnetini alırsak Allah elçisi kurban keseceği yere ulaşıp kesinceye kadar ihramdan çıkmamıştır diyor. Çok enteresan tabii. Yani sanki böyle ayet-i kerime ile hadis-i şerif arasında bir farklılık var. Çünkü Peygamber Efendimiz kolaylığı getiriyor. Yani bundan hani kaynaklanabilir bu durum. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah bu kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam edeceğiz.

0: düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Efendim, Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında Kamer Suresi okumaya devam ediyoruz. 15. ayet kelimeyi okumuşuz. Diyor ki burada وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَالْمِنْ مُدَّكِرٍ. Yani biz bu Nuh kavminin yaşadıklarını, işte Nuh peygamberi korumamızı, himayemizi, işte gemi hadisesini ve diğer bütün konuları bir ayet olarak geride bıraktık, terekna. Ama düşünen var mı, yani öğüt alan var mı? Biz hani şöyle demiştik, bunları şimdi bugün insanlar arıyor mesela Nuh aleyhisselam'ın, işte Nuh gemisini arıyorlar falan. Fakat benim kanaatime göre burada hani kastedilen böyle bir şey değil. Yani gemiyi bulmak değil. Çünkü belki bu da yani böyle bir şey hani muhtemel olsa. Fakat o zaman şimdi bundan önce yaşamışlar için bir ayet olmazdı. Sadece bu çağda olanlar için olurdu. Dolayısıyla bence böyle düşünmek doğru değil. فَكَيْفَ كَانَ عَزَابِ وَنُزُرُ. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Yani nasılmış? Yani şiddetliymiş, gerçekmiş, çok ciddiymiş. Yani Allah muhafaza eylesin. Hakikaten azabın böyle yani. Şimdi bu konudaki ayet-i kerimelerin en azından hani bir kısmını biraz daha doğru düşünmek lazım.

daha doğru yorumlamak lazım. O da şu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela insanların işte helak olmasından vesaire, yani bunlardan söz edilir. Halbuki mesela insanlar hani ölüyor. Yani normal ölümleri de aslında bu helakın bir parçası. Ya da işte başlarına bela geliyor, işte deprem, şu bu falan. Fakat nasıl ki Cenab-ı Hak yani bu insanları hani gemilerde taşıyor ama biz taşıyoruz diyor. O bütün fiillerin faili olarak tecelli ettiği için böyle yani yorumlanıyor. Yani her şeyi böyle bir yani Allah işte onun cezayı verdi falan gibi böyle düşünmek bence doğru değil. Yani hayatın devam eden normal sürecinde bu cezaların tecellisi var. Yani bu sıkıntıların tecellisi var. Yani bunu da anlamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi velakad yessernel Kur'an'ı lizikri, yani zikri için, yani öğüt için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ne demek şimdi kolaylaştırdık? Velakad yessernel Kur'an'ı, biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Herhalde şöyle yani birkaç şekilde yorumlanabilir. Bir, Kur'an-ı Kerim'in hani okunması, Kur'an-ı Kerim'in takip edilmesi kolaydır. Yani Araplar işte okuyor, okuyabiliyor vesaire filan. Birincisi bu. Yani o toplum açısından okunabilir bir Kur'an. Yani böyle çok ekstra, çok olağan dışı bir şey yok. Yani işin bir tarafı bu. İkinci bir tarafı ise şu olması lazım. Kur'an-ı Kerim o insanların aşina olduğu, az çok bildikleri konuları söylüyor. Dolayısıyla şimdi yani onlar bunda çok çabuk intibak edebilirler. Yani işte mesela Nuh meselesini söylüyor. Yani o insanlar şu veya bu şekilde öteden beri bunu duymuşlar. Ya da mesela Fil suresini söylüyor ya da başka bir şeyi söylüyor filan. Yani verdiği örnekler, Kur'an-ı Kerim yani anlatım dili, üslubu o insanların aşina olduğu bir şey. Yani olağanüstü, çok sıra dışı değil. Bunun amacı şu. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu konularda bilgi vermeyi böyle bir sanki tarih bilgisi veriyor gibi yapmıyor. Kur'an-ı Kerim buradaki amacı esas itibariyle zikirdir, yani tezekkürdür. Yani insanların bir şeyi düşünmelerini, insanların bir şeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Yani bunun için bu vardır. Böyle olacağı için ve böyle olduğu için Kur'an-ı Kerim esas itibariyle tefekkür odaklı, yani tezekkür odaklı bir üslup üzere hareket ediyor. Bu nedenle şimdi çok sıra dışı, çok böyle akıl almaz şeyler söylemek yerine o insanların bildiği örneklerden, aşina oldukları bir örneklerden hareketle bilinebilir şeyleri söylüyor. Yani anlaşılabilir şeyleri söylüyor. Şimdi bu yesir meselesi, yani yüsür meselesi üzerine durmak lazım. Gerçekten işte mesela Müslümanlık bir kolaylıktır. Yani din olarak Müslümanlık bir kolaylıktır. Mesela şimdi burada hani okuyorduk diyelim. Diyelim ki hac meselesi. Hac ya da benzeri konular şeylerde çok zordur. Yani öteki dinlerde çok zordur uygulamaları filan. Yani kurban mesela özellikle Hindularda veya şeylerde çok zordur. Yani denir ki mesela hani bir din adamının yetişmesinin nedeni oradaki uygulamaları tam olarak öğrenmektir. Fakat Müslümanlık şimdi bu konularda çok esnek hareket ediyor. Yani çok flexible, çok rahat hareket ediyor. Çünkü Müslümanlık niyete odaklanmış. Yani bir geleneğe değil, niyete odaklanmış. Ve niyet ise takva, Allah'a yaklaşmak. Böyle olduğu için amelin kendi tarzı şaşabiliyor. Yani kolaylıklar, daha doğrusu istisnalar ortaya çıkabiliyor. Ya da mesela işte diyelim ki ibadetlerin biçimsel şeylerinde kolaylıklar getiriyor. Yani çok ağır, çok güç, meşakkatli şeyler getirmiyor. Neden? Çünkü evrensel. Şimdi evrensellik kolaylığı gerektiriyor. Yani hem evrensel, yani hem herkesi kapsayacak, ondan sonra hem de zor olacak olmaz. Yani kolaylık getiriyor. Dolayısıyla şimdi dinin böyle bir kolaycılık tarafı var yani Müslümanlığın. Şimdi burada biraz daha farklı bir şey görüyoruz. Diyor ki biz diyor Kur'an-ı Kerim'i de yani okumayı, yani bu kitabı da kolaylaştırdık. Nasıl kolaylaştırdık? İşte dediğim gibi muhtemelen hem anlatım üslubu bakımından, hem dili bakımından, hem bir insanın bunu söylemesi bakımından, değil mi? Yani peygamber geliyor, söylüyor, anlatıyor filan. Yani kolay ama hepsinin en az bu kadar yani önemli olmak üzere ise yani verdiği darbe meseleler, anlattığı konular, kurduğu ilişkiler vesaire filan insanların rahat intibak edebileceği konulardır. Bu hasebe Kur'an-ı Kerim bir kolay cılıktır. Yani bir kolaylık olarak gelmiştir. Kolaylaştırılmıştır yani. Onun için mesela eddini yusrun ifadesini bu çerçevede düşünmek lazım. Şimdi burada tabii Kur'an kelimesini yani

Bence bu Kur'an-ı Kerim'de Kur'an kelimesinin ya da mesela bu tarz kavramların hani kullanılmasını tam olarak doğru anlamak biraz zor. Yani çünkü henüz Kur'an tam tahakkuk etmeden Kur'an-ı Kerim'in adı Kur'an olarak konuluyor. Yani şeyde böyle olunca o zaman şimdi nasıl olacak? Yani Kur'an, yani ortada bir Kur'an, yani Musaf oluşunca biz tabii Kur'an'a daha rahat düşünüyoruz. Yani zihnimize daha somut bir şekilde tecelli ediyor. Yani kavram tam böyle oturabiliyor. Tam bu şekilde burada yerleşebiliyor. Halbuki burada konu öyle değil. Yani sahabe nesli için böyle değil. Yani çünkü henüz tam Kur'an fikri yok. Yani kimse Kur'an'ı derli toplu olarak görmüş değil. Yani başı sonu belli değil filan. Onun için mesela burada daha kelime anlamlı. Yani biz bu okunan vahyi mesela buradaki hani Kur'an'ı vahiy anlamında kullanabiliriz. Yani biz vahyi kolaylaştırdık diyebiliriz yani. Böylece şimdi yani Kur'an'ı yani peygambere gelen o bilginin adına vahiy demiş oluyoruz ve oradan hareket ediyor olabiliriz yani. Şimdi ikinci bir konu, zikir kelimesi üzerine de tabii durmak lazım da, müzdekir. Bu tarz yani Kur'an-ı Kerim'de tabii tefekkür sadedinde kullanılan birçok kelime vardır. Yani tefekkür kelimesinin kendisi de kullanılır, taakkul kelimesi kullanılır, işte tezekkür kullanılır, işte bunun farklı versiyonları vesaire falan kullanılır. Bunların hepsi aslında yani bir teslimiyetle Allah'a iltica etmek yani amacı taşıyor ve anlamı taşıyor. Yani böyle bakmak lazım. Şimdi buraya kadar yani aşağı yukarı sayfanın yarısına kadar olan kısım Nuh peygamber ve en son onunla ilgili verilen hükümlerle ilgiliydi. Şimdi bu kez Ad peygamber yani geliyor ve onunla ilgili bir takım hususlar söyleyecek bize Cenab-ı Hak. Kezzebet Adun. Ad da yalanladı. Şimdi ne oldu? Yani tarihsel olarak diyeyim ki Nuh kavmine Ad kavmi daha yakın. Onlar duymuşlardır. Yani Nuh kavmini duymuşlardır falan ama onu bilmek yetmiyor. Yani insan nefsi böyle cuşa kalktığında bilgiler unutuluyor. Bütün bilgiler ortadan kalkıyor ve insan böyle gidiyor yani zembereyi boşalmış böyle saat gibi böyle kendi kaybedip gidiyor yani. Dolayısıyla şimdi hani burada hani niye ders almadılar? Yok. Niye almadılar? Almadık yani. İnsanoğlu almıyor. Biz de almıyoruz. Onlar da almıyor. Kimse almıyor. Ad kavmi de öyle. Ama şimdi diyor ki ayet-i kerime şimdi bunlar da tekzip ettiler. Yani Nuh kavmi nasıl tekzip etti? Bu Ad kavmi de tekzip ettiler. Şimdi diyor ki devamında فَكَيْفَ كَانَ عَزَابِي وَنُزُرُ. Yani peki nasıl oldu? Yani onlar tekzip ettiler de yani Allah onları boş mu bıraktı? Yani Allah onları uyarısız mı bıraktı? Hayır. Yani boş bırakmadı ve uyarısız bırakmadı. Şimdi yukarıda gemiden bahsettik değil mi? Yani gemiden ve aşağıdan ve yukarıdan akan suların kesişmesinden. Yani hem gökten hem yerden gelen suların kesişmesinden bahsettik. Burada yani Ad kavminde farklı bir azap var. İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmin nahsin müstemir. Şimdi biz onlara böyle soğuk bir rüzgar, sarsar yani bir rüzgar gönderdik. Fi yevmin nahsin müstemir. Yani sürekli bir uğursuzluk olan. Yani tabii uğursuzluk yani tabiri çok doğru olmayabilir efendim. Yani uğursuzluk demeyelim de yani böyle zor bir gün, yani çetin, meşakkatli bir gün de böyle devam eden, yani her şey böyle zor geliyor, bilmem ne geliyor falan, böyle bir günde biz onlara efendim rühen sarsar gönderdik. Yani böyle buz gibi soğuk, yani dondurucu falan böyle bir rüzgar geldi. Yani birisi şimdi aşağıdaki yani su, gemi vesaire yani bununla yani ilgiliydi. Burada ise soğuk bir su yani bir hava unsuru böyle bir rüzgar gönderdik. Bir yevmin nahsin müstemir. Tenzi'un nase keennehum a'cazun nahlin münka'ir. Böyle yani insanları öyle yoluyordu yani insanları yoluyordu. Sanki onlar a'cazun nahlin ve münka'ir. Şimdi kökünden devrilen hurma kütükleri gibi yani böyle köklerinden bunları çıkartıyordu yani böyle sanki insanlar böyle idi ve köklerinden böyle sökülen ağaçlar gibi, tamam yani geliyor böyle bir sert rüzgar, o kadar şiddetli bir rüzgar ki bu, yani öyle esiyor ki sanki böyle ağaçların

0: kopartılması gibi, köklerinden sökülmesi gibi insanları böyle köklerinden kopartıyor idi. Şimdi bu tabi bunların hepsi, yani o kavimlerle ilgili cezalandırma ayetleri olarak anlatılıyor ama daha sonra mesela böyle tasavvuf buralardan hareketle böyle hoş cümleler de çıkartmıştır. Yani mesela ıslam diye bir kelime vardır. Mesela ıslam, yani böyle kökünden böyle çekip almak filan şeyi. Nedir şimdi buradaki? Şimdi burada böyle bir cezalandırma gibi hani oluyor ama orada beşeriyetimizden sökülüp alınma. Yani beşeri varlığımızdan sökülüp alınma. Yani böyle bir, yani rüzgar gelsin veya bir şey gelsin, yani bizi böyle söküp alsın yani, tamam mı? Yani dolayısıyla şimdi ayetleri yani biraz daha farklı gözle okumak mümkün. Yani daha doğrusu bir başka gözle de böyle hani okunabilir şeyler böyle. Şimdi ağaçlar böyle köklerinden böyle söküp çıkartılıyor. Fekeyfe kâne azâbi ve nüzûr. Yani nasıl oldu? Yani bu azap nasıl oldu? Azâbi ve nüzûr ve uyarılarımız nasıl oldu? Şimdi azap onlara, yani o insanlara, nüzûr sonrakilere. Yani biz uyarılmış oluyoruz. Yani bütün insanlar hani uyarılmış oluyor. Evet. Şimdi gene burada وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْزِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Yine böyle bir geçiş şeyi gibi. Sanıyorum yani benim yukarıda söylediğim yorum biraz uygun olabilir yani buna. Biz diyor okumayı yine kolaylaştırdık diyor, yani öğüt al. Şimdi nasıl olacak bu? Yani insan çabuk intibak edebilir konuya. Yani bir anda böyle hani Kur'an-ı Kerim'de bu zikredilen meselelere hemen intibak edebilir. Yani hemen onlara gelebilir anlamında hani olması lazım. Biraz ben böyle hani yorumluyorum. Şimdi bunu dedikten sonra bu kez kezzebet semudu bin nüzur. Yani Ad kavminden sonra Semud kavmi. Ondan sonra işte Semud kavmi geldi ve bunlar uyarıcıları yalanladılar. Yani peygamberleri yalanladılar. Burada şimdi nüzur uyarılar, yani uyarılar. Ama uyarılar kimle geliyor? Nezirlerle geliyor. Dolayısıyla onlar da yalanlamış oldular. Yani ondan sonra yalanladılar. Şimdi peygamber uyarıyor, Allah uyarıyor onları ama onu yalanladılar ki biz nüzur. وَقَالُوا اَبَّشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ اِنَّا اِذَنْ لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ. Şimdi bunların ki burada gerekçe biraz daha ortaya konuyor. Şimdi nedir o? Şimdi diyor ki, dediler ki yani biz böyle bir adama mı inanacağız yani? Bizim gibi yani böyle tek başına bir adama mı iman edeceğiz? Ondan sonra fekalu ebeşeren minne, içimizden bir adam yani. Yani diyelim ki Semud kavmine gelen işte Salih peygamber, yani içimizden bir adam, ya da Hud peygamber içimizden bir adam, ya da Hazreti peygamber mesela, yani içimizden bir adam yani. Nettebiyu, yani böyle bir adama mı uyalım? Yani, yani gurur var, kibir var, işte vesaire başka şeyler var filan. Dolayısıyla böyle bir durum var. Buna da vahiden, yani tek başına, yani yapayalnız, yani zaafı da anlatıyor. Yani bunun bir gücü yok, yani bize karşı bir gücü yok. Yani yeneriz, hırpalarız vesaire gibi öyle. İnna izen lefi dalalim ve suur. Eğer biz böyle tek başına bir adama uyacak olsaydık, o zaman dalalette olurduk. Yani yoldan çıkmış olurduk ve yani ateşlerde yanardık. Yani yani ateşlerde yanardık ne demek? Yani hakikati kaybetmiş, yani yoldan çıkmış, yani sapıtmış olurduk. Yani böyle bir şey var mı yani? Şimdi tek başına, yani peygamber tek başına falan, hem yapayalnız anlamında hani olabilir, hem de yani mucizesi yok, memleği yok falan filan gibi. Yani böyle de yani yorumlanabilir belki. Ki mucizesi de vardı yani. E ulkiye zikru aleyhi min beynine bel huve kezzabun eşir. Yani şimdi buna, yani bizim aramızda duruyor iken vahiy mi geliyor? Şimdi en büyük mesele akran rekabeti. Nasıl olacak şimdi peygambere, yani aramızdan duruyor, geliyor, ona vahiy geliyor. Yani bu iş mi? Bu bel huve kezzabun eşir. Hayır, o böyle hatalı, şımarık bir yalancıdır. Bel huve kezzabun eşir. Yani peygamber öyle birisi değil. O bir yalancı, kezzaptır. Dolayısıyla şimdi biz onu aslında yalanlamıyoruz. Biz onun yalancı olduğunu düşünüyoruz diyorlar. Çünkü şimdi insanın insanla sınavı en çetin sınav. Yani Allah'a en büyük delil insan, yani peygamber. Ama insan perdesini aşarak, bu rekabet duygusunu, hissini aşarak peygamberle böyle ilişki kura, insana ilişki kurabilmek ya da bir peygambere bağlanabilmek, bu işin en zor tarafı. Böyle olduğu için bir insanla sınanmak büyük bir sınav oluyor. Fakat bunun tersini de düşünemeyiz. Mesela melek gelse bu kez başka bir şey söyleyecekler. Yani onun için şimdi yani şunu diyemeyiz. İşte yani peygamber yerine melekler gelseydi ne olurdu? Bu şuna benziyor. Mesela mucize istiyorlar ve mucize geliyor fakat mucizeye inanmıyorlar. Yani demek ki konu aslında söyledikleri gerekçe değil. Konu esas itibariyle insanların inanmamış olması ya da Allah'ın takdiri diyelim yani böyle. Ama netice itibariyle sanki yani peygamber değil de şey gelse, yani içlerinden birisi değil de bir melek gelseydi inanırlarmış gibi yapıyorlar yani. Seyalemune gaden menil kezzabul eşir. Zaten yarın öğrenecekler yani kimdir bu böyle kezzab olan kişi, kimdir yani şımarık, böyle hadsiz vesaire peygamber şey kim, yalancı kimdir, bunu görecekler. İnna mursilun nakati fitneten lehum fertekibhum vastabir. Şimdi biz onlara bu işte Salih peygamberin mucizesi, yani bir nakat, bir deve gönderdik efendim. Ne için? Sınamak için. Yani onları imtihan etmek için. Fertakibhum, onları gözet ve vastabir ve sabırla bekle. Tabii bu peygambere yani deniyor. Yani peygamberlerine, Salih peygambere deniyor ki yani onları bir gözetle bakalım yani. Çünkü neden? Bu belki yukarıyla ilgili olabilir. Yani tek başına bir peygamber ne yapabilir? Hayır, bir deveyle gönderdik. Yani hani bir mucize olmak üzere işte bir deveyle gönderdik. Bak bakalım ne yapabilecekler, bak bakalım nasıl hareket edebilecekler gibi demiş oluyor. Dolayısıyla şimdi şeye dönelim tekrar. Dedik ki mesela insan gönderildi diyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki melek gönderirse aynı şeyleri söyleyecekler. Mesela mucize göndermedin, mucize gönder diyorlar. Gönderiyor Cenab-ı Hak, aynı şeyi söylüyorlar filan. Yani dolayısıyla şimdi hani bahane için söylenenler böyle. Evet. Ben burada kalalım. Bugün de yani programımızın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar beraber olmak üzere. Bu vesileyle Turkuaz'ın değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Burada bize yardımcı olan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Tekasür Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz. Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: Azim olan Allah doğru söylüyor.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Taberi tefsiri, Camiül Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara suresi 35. ayetin tefsiri 2. bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Ayetteki arragadu kelimesine gelince, o yaşamda bolluk ve sahibini sıkıntıya düşürmeyen afiyet demektir. Bir kimse bolluk ve refah içinde bir yaşam elde ettiğinde ergade fulanun denilir. Şu rivayetlerde de bu kelime bolluk ve refah anlamına gelmektedir. Musa bin Harun bana Amr ve Esbat tarikiyle Süddi'den Ebu Malik, Ebu Salih, İbni Abbas, Mürre, İbni Mesud ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı kimselerin şöyle dediklerini rivayet etmiştir. Orada bol bol yiyin ayetindeki ragaden kelimesi bolluk ve refah anlamına gelmektedir. Muhammed bin Amr bana Ebu Asım, İsa ve İbni Ebi Necih tarikiyle Mücahid'in ragaden kelimesi hakkında onlara hesap yoktur dediğini rivayet etmiştir. Müsenna bize Ebu Huzeyfe, Şibil ve İbni Ebi Necih tarikiyle Mücahid'den lafız olarak aynını rivayet ettiğini söylemiştir. Bişr bin Muaz bize Yezid bin Züreyh ve Sid tarikiyle Katade'nin Allah'ın ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin sözüyle ilgili sonra mahlukatın Adem'den önce Allah'ın yasaklanan bir ağaç hariç diledikleri gibi cennetten bol bol yemelerini helal kılıp ona sunduğu ve imtihanın yasaklanan şeyi yaparak günaha düşmelerine kadar devam ettiği gibi mahlukata yazılan imtihan

0: kademe yazıldı dediği rivayet edilmiştir. وَلَا تَغْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ Ama şu ağaca yaklaşmayın. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Arapların kullanımında eşşeceru kelimesi gövdesi üzerinde duran her şeydir. Allah'ın onlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler sözü bu kullanımdadır. Ayette geçen en-necmu kelimesiyle o, yeryüzünde çıkan bitkiyi, eşşeceru kelimesiyle de gövde üzerinde yerden bağımsızlaşmış bitkiyi kastetmektedir. Sonra müfessirler, Hazreti Adem'in meyvesinden yemesi yasaklanan ağacın ne olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları bu buğday başağıdır demişlerdir. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Muhammed bin İsmail el-Ahmesi, bana Abdülhamid el-Himmani Nadr ve İkrime tariki ile İbni Abbas'ın Adem'in meyvesinden yemesi yasaklanan ağaç, buğday başağıdır dediğini rivayet etmiştir. Yakup bin İbrahim bana Hüseyin tariki ile, İbni Veki bize İmran bin Uyeyne tariki ile, her ikisi de Husayn tariki ile, Ebu Malik'in Allah'ın ama şu ağaca yaklaşmayın sözü hakkında o buğday başağıdır dediğini rivayet etmişlerdir. Müsenna bin İbrahim bana Müslim bin İbrahim tariki ile Kasım'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Temim oğullarından bir kişi İbni Abbas'ın Ebul Cel'de Adem'in yediği ağacı ve yanında tevbe ettiği ağacı sorduğu bir mektup yazdı. Buna karşılık Ebul Celt ona, "Sen bana Adem'in yasaklandığı ağacı sormuşsun. O buğday başağıdır. Adem'in yanında tevbe ettiği ağacı sormuşsun. O da zeytindir." şeklinde yazdı. İbni Veki bize Ebu Üsame ve Yezid bin İbrahim tariki ile Hasan'ın o Allah'ın Adem'in çocuğuna dünya rızık olarak yarattığı şeydir dediğini rivayet etmiştir. Diğerleri o üzümdür demişlerdir. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. İbni Veki bize Abdullah, İsrail, Süddi ve İbni Abbas'tan aktaran bir kişi tariki ile İbni Abbas'ın o üzümdür dediğini rivayet etmiştir. Musa bin Harun bana Amr bin Hammad, Esbat, Süddi, Ebu Malik, Ebu Salih, İbni Abbas, Mürre el-Hemdani ve İbni Mes'ud tariki ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı kimselerin ama şu ağaca yaklaşmayın ayetiyle ilgili o üzümdür, Yahudilerse onun buğday olduğunu sanıyorlar dediklerini rivayet etmiştir. İbni Veki bize Amr bin Hammad ve Esbat tariki ile Süddi'nin o ağaç üzümdür dediğini rivayet etmiştir. İbni Humeyd ve İbni Veki bize Cerir, Mugire ve Şabi tariki ile Cade bin Hübeyra'nın ama şu ağaca yaklaşmayın sözü hakkında Hazreti Adem'e yasaklanan ağaç şarap ağacı, üzüm asmasıdır dediğini rivayet etmişlerdir. Diğerleri bu ağacın incir olduğunu söylemişlerdir. Kasım bize Hüseyin, Haccac ve İbni Cüreyç tariki ile Hazreti Peygamber'in ashabından bazılarının incirdir dediklerini rivayet etmiştir. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Bize göre görüş, şanı yüce olan Allah'ın yenilmesini yasakladığı ağacın ne olduğunu onlara açıkladıktan ve ama şu ağaca yaklaşmayın sözüyle ona işaret ettikten sonra Hazreti Adem ve eşinin Rablerinin yenilmesini yasakladığı ağaçtan yediklerini ve o ağaçtan yemeleri sebebiyle Allah'ın yapılmasını yasakladığı hatayı işlediklerini haber verdiği ve Kur'an'a muhatap olan kullarına ismine dair açık bir ifade veya ona delalet eden bir şeyle Hazreti Adem'e yaklaşmasını yasakladığı ağacın hangisi olduğuna dair herhangi bir delalet koymadığı şeklindedir. Şayet Allah'ın bunun bilinmesi konusunda rızası olmuş olsaydı, bilinmesine rızası olan her şeye yaptığı gibi, kullarının onu bilmeleri sebebiyle, ona itaat etmeleri için o ağacın bizzat ne olduğuna dair bilgiye ulaşacakları bir delalet koymaktan kullarını uzak tutmazdı. Bu konuda doğru olan şöyle denilmesidir. Şanı yüce olan Allah, Hazreti Adem ve eşine cennet ağaçlarının diğerlerinin değil, bizzat bir tane ağacın yenilmesini yasakladı. Onlar da Allah'ın yasakladığı şey konusunda ona muhalif davrandılar. Ve Allah'ın ayette belirttiği gibi yasak meyveyi yediler. Hangi ağaç olduğu konusunda bizde herhangi bir bilgi yoktur. Onun buğday, üzüm ve incir ağacı olduğu söylenmiştir. Bunlardan birinin olması mümkündür. Bu bilinirse bilgisi kişiye fayda sağlamayan, bilinmezse de bilinmiyor olması kişiye zarar vermeyen bir konudur. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Yoksa zalimlerden olursunuz. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Arap dilcileri Allah'ın "Ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz" sözünün tefsiri konusunda ihtilaf etmişlerdir. Kufeli nahivcilerden biri bunun tefsirinde şöyle demiştir. Bu ağaca yaklaşmayın, yaklaştığınız takdirde ikiniz zalimlerden olursunuz. Cümlenin ikinci bölümü şartın cevabı konumundadır. Eğer sen kalkarsan ben de kalkarım sözünde olduğu gibi, şartın cevabı olan bölümde cümlenin ilk kısmı olan şart cümlesi amel eder. Dolayısıyla cümlenin ikinci bölümünü ilk bölümün cezimli olması sebebiyle cezmedersin. Basralı dilcilerden biri de şöyle demiştir. Bunun tefsiri, ikinizden bu ağaca yakınlaşma ve zalimlerden olma meydana gelmesin şeklindedir. Allah'ın فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Yoksa zalimlerden olursunuz sözünün tefsirine gelince, o bununla size izin verilen ve mübah kılınan alanın dışına çıkanlardan olursunuz anlamını kastetmektedir. Bununla eğer bu ağaca yaklaşırsanız, sınırlarımı aşan, emrime isyan eden ve haram kıldıklarımı helal sayanların yolunda olursunuz anlamını kastetmiştir. Çünkü zalimler birbirlerinin dostudur. Allah takva sahiplerinin dostudur. Arapların kullanımında zulüm kelimesinin aslı bir şeyi hak ettiği yerden farklı bir yere koymaktır. İbn-i Kamiye'nin sözü bu kabildendir. Az yağmurun vadinin ortasına yağması ona zulmetti. Tuttuktan hemen sonra az su onu arındırdı. Suyun vadiye zulmü, zamanı dışında gelmesi ve yağacağı yerin dışına yağmasıdır. Bir kimsenin sebepsiz yere devesini kesmesinin ona zulüm olması bu kabildendir. Araplara göre bu kesme eylemini olması gereken yeri dışında yapmaktır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Yusuf Suresi 50 ila 57. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Kral kadınlara, Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi dedi. Kadınlar, haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısıysa şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf, benim böyle yapmam, Aziz'in yokluğunda benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi dedi. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Kral, onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım dedi. Onunla konuşunca dedi ki, şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Yusuf, beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim dedi. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Elbette ki ahiret mükafatı inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. İnsan Suresi 23 ila 31. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahirette azap ve cezanın nasıl olacağına dair şu ayetler yer alır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Secde Suresi 20. Ayet.
1: Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.
0: Me'ariç Suresi 11-14. Ayetler.
2: Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de kendisini kurtarsın.
0: Maide Suresi 36. Ayet.
3: Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin kafirlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır.
0: Kehf Suresi 29. Ayet.
4: De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennemle korkunç bir yaslanacak yerdir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan İlker Konca. Zümer Suresi 5 ila 7. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Dua ibadetin ta kendisidir.
4: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
5: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Rum Suresi 17-27. Ayetler.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 30 ila 37. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi. Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi dedi. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçılmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 13. bölüm. Ukaz Panayırı.
3: Diyeceklerim aramızda kalsın İkrime. Bilirsin ki amcam Ebu Talip'le birlikte Şam'a gitti. Onları bu sırada bir rahip karşılamış. Bu rahip Abdullah'ın oğlu Muhammed'e çok yakın davranmış. Bizim yetim Muhammed'e mi? Bütün kervanı bırakıp onunla ilgilenmiş. Ona sorular sormuş. Sonrasındaysa Ebu Talip'e onun hakkında Yahudilere karşı dikkatli olmasını ve çocuğu Mekke'ye geri götürmesini istemiş. Neden böyle bir şey der ki bir rahip? Neden koruyacak? O yetim çocuğa, az konuşan, herkesin yardımına koşan o çocuğa neden zarar vermek ister ki birileri? Bilmiyorum ama bu rahip Bahira çok özel biriymiş. Roma kralının mezhebine inanmıyormuş. Bu yüzden Busra'ya sürülmüş. Kendilerine Aryan diyorlarmış. Doğu ve batıda iki ayrı mezhep varmış.
4: Bir din iki inanış mı? Bu sorun olmuyor mu?
3: Elbette bazen oluyor. Roma'da Hristiyanlar baba, oğul, kutsal ruha inanıyor. Hatta ileri gidip İsa ve Tanrı'nın aynı kişi olduğunu söylemişler.
4: Bahira da aynı dine mi inanıyor yani?
3: İsa'nın Tanrı'nın peygamberi olduğunu söyleyen Arius adlı bir papazın kurduğu Aryan mezhebine bağlı biriydi. Kutsallığına inandığı Yuhanna İncil'inde gelecek bir peygamber alameti olduğunu duydum. Hatta bazı papazlar İncil'den gelecek peygamberle ilgili kısımları çıkardığını, bu yüzden tartışmalar çıktığını söylüyor.
4: İncil'i değiştirdiler. Bize atamız İbrahim'in dinini getirecek bir peygamber gelecek. Buna inanıyorum.
5: Neyse, bu kazda panayır kuruluyor. Oraya gidelim. Hem alışveriş yaparız, hem ticaret.
6: Fatıma, Muhammed nerede?
7: Buralardaydı. Dolaşmaya çıkmıştır. Neden telaş edersin? O da kendi yaşıtları gibi gezer dolaşır.
6: O öyle bir çocuk değil Fatıma. Akranları gibi değil.
7: O rahiple ne konuştuysan, o günden sonra daha bir düşer oldun Muhammed'in üstüne. Onu bulamadığın anda hemen telaşlanıyorsun. Korkuya kapılıyorsun.
6: Muhammed'i çok severim Fatıma. Onun kılına zarar gelmesi, bu ihtimali düşünmek, kalbimi hançerle yarsalar daha iyi.
7: Bir şey olmaz, merak etme sen. Yine dağa çıkmıştır. Yalnız kalmayı seviyor orada.
6: Ben onun yanına gideceğim ve onu alıp Ukaz pazarına gideceğim.
7: Durumumuz daha da kötüleşiyor.

0: Talip. Ama sen tüm kazancını hacılara dağıtırsın.
1: Mekkeliler de öyle diyor. Fakir bir adamsın sen Ebu Talip. Neden yine de tüm paranı hacılarına dağıtırsın? Ben de onlara işte o zaman benim olmayan bir şeyi dağıtmadığımı söylüyorum. Bizim elimize ne varsa hepsi Kabe Tanrısı'nın bize verdiğidir. Ve ben Kabe'nin Tanrısı'nın malını insanlara dağıtıyorum. İşte Muhammed orada. Ama tek başına ne yapıyor orada? Tıpkı babam Abdülmuttalip gibi tek başına oturmuş dua ediyor. Sevgili yeğenim Muhammed, ellerini gökyüzüne kaldırıyorsun, sonra gözlerinden yaşlar akıyor. Senin gözlerinden yaş aktığında benim kalbim yaralanıyor, bilmiyor musun? Bunca zaman ellerini kaldırıp dua mı ettin? Ey Muhammed, Kabe'nin Rabbi hep senin yanında olsun. Benimle Ukas pazarına gelir misin? Orada beraber ticaret yaparız. Artık büyüdün. Benim yanımda daha çok olmalısın.
2: Ey Ukas halkı! Panayır bugün kuruluyor. Panayıra silah sokmak yasaktır. Herkes panayıra girerken silahlarını bıraksın. Burada kötü söz söylemeyin. Kimseyi kandırmaya çalışmayın. Herkese saygılı ve dürüst olun. Öyle yaparsanız ürünlerinizi daha çabuk satabilirsiniz.
1: Bak Muhammed, bu Kus bin Saide'dir. Haniftir. Her insana onların duymak istediğini söyler. Dinleyelim onu. Gel yaklaş yanıma.
3: Ey insanlar, dinleyiniz ve belleyiniz. Bir şeyi bellediniz mi, ondan faydalanınız. Gerçek şudur ki yaşayan ölür, ölen yok olur. Gelmekte olan her şey elbet bir gün gelecektir. Gökte haber, yerde ibretler vardır. Kapkaranlık gece, burçlar, sema, vadilerle yarılmış yer ve dalgalı denizler. Bana ne oluyor ki insanların daima gittiklerini fakat geri dönmediklerini görüyorum. Yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyleye. Vay o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyliye. Yazıklar olsun ömürlerini gaflet içinde geçiren ümmetlere. Ey insanlar, gafletten sakının. Her şey fanidir ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir, şerik ve naziri yoktur. İbadet edilecek yalnız O'dur. O doğmamış ve doğurmamıştır. Gaflet sahiplerine, geçmiş milletlere ve eski asırların halklarına yazıklar olsun. Ey İyad halkı! Hani babalarınız ve dedeleriniz? Hani hastalar ve ziyaretçileri? Nerede o zorba firavunlar? Hani o bina kurup da yükselten, yaldızlayıp süsleyenler? Hani mal ve evlat? Nerede o haddi aşıp azan, servet toplayıp yığan ve ben sizin en büyük tanrınızım diye haykıranlar? Onlar sizden daha çok servete sahip ve uzun ömürlü değil miydiler?
2: Ebu Talip, Ebu Talip!
1: Ne oldu? Neden bu kadar telaşlısın?
2: Mekke ve Kureyş üzerine bir felaket geldi.
1: Ne oldu? Nedir bu felaket?
2: Kinane kabilesinden Berat bin Kays, Hevazin eşrafından Urve bin Utbe'yi öldürmüştür.
1: Bu nasıl olmuş? Anlatsana.
2: Lahmi hükümdarı Numan bin Münzir, Ukas panayırına göndermek üzere büyük bir kervan hazırlatmış. Urve'yi de bu kervanı korumakla görevlendirdiğini duyan Berat sinirlenerek, sen bu kervanı Kinane'ye karşı da koruyacak mısın diye sormuş. Urve de evet

0: Bütün kabilelere ve herkese karşı koruyacağım cevabını vermiş. Bunun üzerine Berat Urve'yi takip etmiş ve bir fırsatını bulup onu öldürmüş.
1: Haramaylarda kılıç bırakmak gerekti. Ama bunlar savaşı seçti.
2: Kureyş'in kollarından Haşimoğullarının reisi ve Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip, haram aylarda bulundukları gerekçesiyle Haşimoğullarının bu savaşa katılmasına razı olmadı. Bunun üzerine Abdullah bin Cüd'an'la Harb bin Ümeyye, Haşimoğulları bu savaşa katılmazlarsa biz de katılmayız deyince, Haşimoğulları Zübeyir bin Abdülmuttalip kumandasında bu savaşa katılmak zorunda kaldı. Savaşın ilk başlarında Kays Aylağ'ın üstünlük sağladıysa da savaş akşama doğru Kureyş ve müttefiki Kinane'nin zaferiyle sonuçlandı. Daha sonra taraflar arasında anlaşma sağlandı. Bu çarpışmalarda Kays Aylağ'ın kaybı daha fazla olmuştu. Ölenlerin diyeti Kureyş ve Kinane tarafından ödendi. Merrat ve Urve isimleri bir daha ağza alınmamak kaydıyla muahede imzalandı. Peygamber Efendimizin Ficar Savaşı adı verilen bu şiddetli savaşa amcalarıyla birlikte katıldığı, ancak fiilen savaşmayıp amcalarına ait eşyaları koruduğu, ayrıca gelen okları da kalkanla karşılayıp toplamak suretiyle amcalarına verdiği, bu konudaki farklı rivayetler içinde tercih edilen görüştür. Bu sırada yaşının 14, 15, 17 veya 20 olduğu zikredilmektedir.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Dediler ki, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka delisin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize melekleri getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmiş iken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da

0: oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Yunus Suresi 93 ila 103. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü, hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed, aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü rızık kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebe Suresi 24. Ayet.
3: De ki, size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki, Allah. O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz.
1: Zümer Suresi 52. Ayet.
4: Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.
1: Nahl Suresi 71. Ayet.
5: Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Mütekebbir Celle Celalu, Celle Celalu. Her şeyde büyüklüğünü gösteren. Sen El-Mütekebbirsin. Senin mütekebbir ismin ihtiyaç ve eksiklikten uzaktır. Senin zatın ve sıfatların mahiyeti bilinemeyecek kadar yücedir. Büyüklükte eşi benzeri olmayansın. Her şeyde yüceliğini gösterensin. İnsanın her şeye gücü yetmez, muhtaçtır. Kendini yüce, büyük göstermesi yalnızca gerçeği örter. Çünkü her varlık sahip olduklarına senin lütfunla ulaşır. Senin gücün ve kudretinle nimetlere kavuşur. Sen yaratılmışların üstündeki yaratılmışları da var edensin. Senin azametin kainattaki her şeyden üstündür. İzzet, şeref ve yüceliklerin tek sahibi sensin. Aklımız ve anlayışımız zatını kavramaktan, fikrimiz büyüklüğünü anlamaktan yoksundur. Bizleri kibirlenmekten, büyüklük duygusuna kapılmaktan koru ya Rabbi. Bizleri kibir, hırs ve gururu nedeniyle günaha sürüklenenlerden eyleme. Ey kudreti her şeye yeten, mütekebbir olan Allah'ım! Bizi büyüklenenlerden ve kibrine yenilenlerden eyleme. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
1: الذي خلق سبع

O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?

Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir.

Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık.

neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar.

Onlar da şöyle derler: evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik.

0: yine şöyle derler: eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli ateştekilerden olmazdık.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.
0: İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun.

0: sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
0: Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.

O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üstünde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır.

Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor.

yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz.

Üstlerinden kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir.

0: Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler.
1: Emmen hazellezi yerzukukum in emseke rizqah bellecu fi utubbin ve nusur.
0: Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.

0: Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي

0: De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız.

onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir.

de ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak?

De ki o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz.

0: De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: Ve inne leke le ecran gayra memnun.
0: Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır.
1: Ve inneke le ala hulukin azim.
0: Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
1: Esetubsiru ve yubsiruna bi eyyikumul meftun.
0: Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar.
1: Ve la tuti' kulle

0: Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba. Bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme.
1: İza tutla aleyhi ayatuna kâle esâtîrul evvelîn.
0: Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der.
1: Senesimuhu alel hurtûn.
0: Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.
1: İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cenneh iz eqsemû leyasrimunnehâ musbihîn.
0: Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı.

0: Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet ateş bahçeyi sardı.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü.

Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar.

0: Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ.
0: Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi.

Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler.

0: üzerine birbirlerini kınamaya başladılar.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
0: Şöyle dediler. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz.

İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah, bir bilselerdi.

0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
1: اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ
0: Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz?
1: İnne lekum fihi lema tahayyarun.
0: Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı?

sor onlara. Onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler, hadi getirsinler ortaklarını.

baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı.

0: Ey Muhammed, bu sözü, Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır.
1: Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin nusqalun.
0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir?

Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Tasbir li hukmi rabbi.

Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı.

0: Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı.
1: فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı.

0: Şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Halbuki o Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür.
1: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ
0: Gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ
0: Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
0: Semud ve Ad kavimleri yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi, kıyameti yalanladılar.
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
0: Semud kavmi korkunç bir sarsıntıyla helak edildi.
1: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
0: Ad kavmine gelince, onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi.

0: Allah onu kesintisiz olarak 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
1: اَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
0: Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler halkı olan Lut kavmi hep o suçu işlediler.
1: فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
0: Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azapla yakaladı.

0: Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.
1: فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

0: Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
0: Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur.

0: Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır.
1: يَوْمَ اِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ.
0: O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.

0: İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun.
1: İnni zanantu enni mulaqin hisabiyye.
0: Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
0: Artık o hoşnut bir hayat içindedir.
1: فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ.
0: Yüksek bir cennettedir.
1: قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ.
0: Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir.

0: Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi.
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.
0: Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim.
1: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ.
0: Keşke ölüm her şeyi bitirseydi.
1: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ.
0: Malım bana hiçbir yarar sağlamadı.
1: هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ.
0: Saltanatım da yok olup gitti.
1: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ.
0: Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın, sonra onu cehenneme atın.

0: Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
0: Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu.

0: Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur.
1: La ye'kuluhu illel hatiun.
0: Onu günahkarlardan başkası yemez.

0: Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz.

0: bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz.
1: Tenzilun min Rabbil alemin.
0: O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ.
0: Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.
1: ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ.
0: Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.
1: فَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ.
0: Şüphesiz biz içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Şüphesiz Kur'an kafirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ.
0: Şüphesiz Kur'an gerçek, kesin bilgidir.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: O halde sen yüce Rabbinin adıyla tesbih et.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şimdi.
1: Soran birisi yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kafirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.

0: melekler ve ruh Cebrail ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir.
1: Tasbir sabran cemile.
0: Ey Muhammed, sen güzel bir şekilde sabret.
1: İnnehum yarawnahu ba'idan ve narahu qariba.
0: Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görüyoruz.

göğün erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. O gün hiçbir samimi dost dostunu sormaz.

Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de kendisini kurtarsın.

0: Hayır, ne mümkün. Şüphesiz cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. O, Hakk'a arka döneni ve imandan yüz çevireni, servet toplayıp yığanı kendine çağırır.
1: İnnel insâne hulika helû'â.
0: Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.

0: Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar başka.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
0: Onlar namazlarına devam eden kimselerdir.

0: Onlar mallarında isteyenler ve isteyemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
0: Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir.
1: اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ
0: Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz.

Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda kınanmazlar.

0: Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
0: Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ
0: Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.
1: اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ
0: İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.

Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?

0: Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık.
1: Felâ

Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

Sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar.

0: Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz biz Nuh'u kavmine kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik.

0: Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.
1: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا.
0: Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim.
1: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
0: Fakat benim davetim ancak onların kaçışını arttırdı.

0: Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. İnanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.
1: Sümme inni da'utuhum cihara.
0: Sonra ben onları açık açık davet ettim.
1: Sümme inni a'lantu lahum ve esrartu lahum israra.
0: Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Dedim ki Rabbinizden bağışlama dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.

0: sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.
1: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekâra.
0: Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz?
1: Fekad halakakum etvâra.
0: Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.
1: Elem terav keyfe halakallahu seb'a semâvâtin tibâqâ.
0: Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?
1: Ve ce'alel kamera fîhinne nûran ve ce'aleş şemse sirâca.
0: Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır.
1: Vallahu enbetekum minel ardı nebâta.
0: Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı.
1: Sümme yu'idukum fîhâ ve yuhricukum ihraca.
0: Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır.

0: Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını arttıran kimselere uydular.
1: Ve mekeru mekran kubbara.
0: Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular.

0: şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayı, Yevsu, Yevku ve Nesri hiç bırakmayın.
1: Fakat azallu kesiren ve la teziziz zalimine illa zalala.
0: Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.

Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler.

0: Rabbim, beni ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey Muhammed, de ki, ana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten, hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا.
0: Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler.

bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını arttırırlardı. وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.

Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.

Gerçekten biz hidayet rehberini Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar.

0: Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır.

0: Yine de ki, bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.
1: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.
0: Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.

Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.

Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.

0: De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem.
1: Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada.
0: O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

0: Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o Resul'ün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.
1: اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
0: Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku.
1: اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا
0: Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz.
1: اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَاَقْوَمُ قِيلًا
0: Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır.
1: اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا
0: Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.
1: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا
0: Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel.

O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Asbir ala

0: Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.
1: فَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
0: Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

0: Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağlar vardır. Cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
0: Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla.

0: Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik.
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
0: Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
0: Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz?
1: Es-semâ'u munfatirun bih, kâne va'duhu mef'ûlâ.
0: O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir.

Ey Muhammed, şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını,

0: bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyuhel müddessir.
0: Ey örtünüp bürünen peygamber.
1: Kum fe enzir.
0: Kalk da uyar.
1: Ve rabbeke fekebbir.
0: Rabbini yücelt.
1: Ve siyâbeke fetahhir.
0: Nefsini arındır.
1: Ve rücze fehcur.
0: Şirkten uzak dur.
1: Ve la temnun testekfir.
0: İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma.
1: Ve li rabbike fasbir.
0: Rabbinin rızasına ermek için sabret.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ.
0: Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür.
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
0: Kafirler için hiç kolay değildir.

0: Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim.
1: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا
0: Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım.

Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.

0: عبس وبسر.
1: Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.

0: Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: "Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir."
1: İn hâzâ illâ kavlul beşer.
0: Bu ancak insan sözüdür.
1: Se'uslîhi sekar.
0: Ben onu sekara, cehenneme sokacağım.
1: Ve mâ edrâke mâ sekar.
0: Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: La tubqî ve la tezer.
0: Geride bir şey koymaz, bırakmaz.
1: Levvâhetun lil beşeri aleyhâ tis'ate aşer.
0: Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır.
1: Ve mâ ceallâ ashâben nâri illâ melâk.

0: البشر.
1: Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır.

Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.

Onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi Sekar'a, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık.

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

0: وأهل المغفرة.
1: Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri

0: gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz.
1: أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟
0: İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?
1: بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
0: Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.
1: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
0: Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar.
1: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ.
0: Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir.
1: Kalla la wazara ila rabbika yawma idhin almustaqab.
0: Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
1: Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar.
0: O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı şeyler haber verilir.
1: Belil insanu ala nefsihi basiratun ve lev elqa ma'azira.
0: Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir.
1: La tuharrik bihi lisaneke lita'cele bih.
0: Ey Muhammed, onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
1: İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anah.
0: Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.

0: O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir.
1: Kalla bel tuhibbun el acilete ve tezerun el ahire.
0: Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.
1: Vucuhun yevme izin naziratun ila rabbiha nazira.
0: O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar.

0: kilitlendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir.
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
0: O, peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.
1: ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى.
0: Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.
1: أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى.
0: Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir.
1: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى.
0: İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?
1: أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى.
0: O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?
1: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
0: Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
1: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْاُنْسَى.
0: Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.
1: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.
0: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.
1: İnna hedeynâhu s-sebîle immâ şâkirân ve immâ kafûrâ.
0: Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.

0: İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.
1: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira.
0: Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar.
1: Yufûne bin nezri ve yakâfûne yevmen kâne şerruhu müstatîrâ.
0: O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.

0: Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.
1: İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız.
1: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا.
0: Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır.

0: Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَزُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.

0: Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir.
1: فيسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: Orada kendilerine katkısı zencefil olan içeceklerle dolu bir kaseden içirilir.
1: Aynen fiha tusamma selsebila.
0: Orada bir pınar var ki ona selsebil adı verilir.

0: çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا
0: Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

0: Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür.
1: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
0: Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz.
1: Tasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman ev kafura.
0: O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.
1: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Sabah akşam Rabbinin adını an.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
0: Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğin de onu uzun uzadıya tesbih et.

0: Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.
1: İnne hâzihi tezkiretun femen şâe ettehaze ilâ rabbihi sebîlâ.
0: İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman gök yarıldığı zaman dağlar ufalanıp savrulduğu zaman peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir?
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
0: Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ
0: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız.
1: كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline.
1: Elem nahlukkum

0: olsun.
1: Biz sizi bayağı bir sudan, meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde, ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz.
0: Veylun yevme izillil mükezzibin.
1: O gün vay yalanlayanların haline.
0: Elem nec'alil erza kifaten ahya'en ve emvata.
1: Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı?

0: Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi?
1: Veylun yevme izin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: İntalikû ilâ mâ kuntum bihi tukezzibûn.
0: Onlara şöyle denecek: yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin.

0: olayım.
1: Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir.
0: Veylun yevmeizin lil mukezzibin.
1: O gün vay yalanlayanların haline.

0: Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ
0: Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler.
1: Kulû veşrabû hemî'en bimâ kuntum ta'melûn.
0: Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için.
1: İnnâ kezâlike neczil muhsinîn.
0: Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
1: Veylun yevme izin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: Kulu ve temettu qalilan innakum mujrimun.
0: Ey inkar edenler, dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız.
1: Veylun yevmeizin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.

0: Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler.
1: Veylun yevme izin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: Tabi ey hadisin ba'dahu yu'minun.
0: Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğrusu.

Allah'ım, bize korkundan sana karşı işlenecek cürümlerle aramıza engel olacak bir pay ihsan eyle. Taatinle bizi cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek bir pay ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberlerinden olan İdris aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Meryem suresi 56 ve 57. ayetler.
3: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebiydi. Onu yüce bir makama yükselttik.
1: Enbiya suresi 85.
4: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat, kıyamet gelip çatınca, bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek, hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed, biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden.
2: Allah'ım, Allah'ım. Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Bakara Suresi 217 ila 221. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda

0: da ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyor. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp birlikte yaşarsanız sakıncası yok. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O insanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Mürselat Suresi 41 ila 50. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. 2. bölüm. Mekke, davet ve bedelin ağırlığı. Peygamberimiz Safa tepesine çıkar ve Mekkelilere seslenir. Önce onlara güvenini hatırlatır. "Şu dağın arkasında bir ordu var desem bana inanır mısınız?" diye sorar. Onlar, "Evet inanırız, çünkü sen hiç yalan söylemedin," derler. İşte o güvenin üzerine mesaj gelir. Allah birdir, ahiret vardır, hesap vardır. Fakat bu çağrı Mekke'nin kurulu düzenine dokunur. Putlara, sömürüye, kabile üstünlüğüne ve haksız kazanca meydan okur. Bu yüzden ilk karşı çıkış en yakından yükselir. Ardından baskı, hakaret ve işkence dönemi başlar. Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret, Ammar, Yasir ailesi ve daha nice ilk Müslüman, imanlarının bedelini ağır imtihanlarla öder. Kur'an okunmasına bile tahammül edilemeyen bir ortam oluşur. Müslümanlar çoğu zaman Erkam'ın evinde gizlice toplanır. Ama hakikat baskıya rağmen yayılır. Ebu Zer Mekke'ye gelir ve günlerce peygamberimizi arar. Dinlemek bile cesaret ister. Tufeyl bin Amr'a, "Onu sakın dinleme," derler. O önce kulaklarını kapatır, sonra kendi kendine, "Ben akıllı bir insanım, dinlerim, doğruysa kabul ederim," der. Dinler ve kalbi açılır. Peygamberimiz hac mevsimlerinde kabilelere ulaşmaya çalışır. Panayırlarda, yollarda, insanların toplandığı her yerde aynı çağrıyı yapar. "Allah'a kulluk edin, ondan başkasına boyun eğmeyin." Bu süreçte Hazreti Ömer'in İslam'la buluşması önemli bir kırılma olur. Kur'an'la karşılaşan sert bir mizacın kalbi yumuşar. Müslümanlar güç kazanır, fakat baskı yine de bitmez. Şartlar ağırlaşınca Habeşistan hicretleri başlar. Müslümanlar canlarını, evlerini, yurtlarını geride bırakır. Bu hicret tarihe şu hakikati gösterir: İslam zorla değil, zulme rağmen yayılmıştır. Ve bir süre sonra Medine'den gelen heyetler, Akabe'de verilen sözler ve yeni bir yurt ihtimali belirir. Hicret, yeni bir başlangıç. Hicret sadece Mekke'den Medine'ye yapılan bir yolculuk değildir. Hicret bir inşa hareketidir. Bir toplumun zulümden adalete, dağınıklıktan düzene, korkudan ümide yürüyüşüdür. Müslümanlar grup grup Medine'ye yönelir. Peygamberimiz ise en sona kalır. Çünkü peygamberler kendi arzularıyla değil, Allah'ın izniyle hareket eder. Hicret hazırlığında dikkat çekici bir ayrıntı vardır. Mekkeliler ona inanmamalarına

0: rağmen kıymetli eşyalarını hala ona emanet etmektedir. Çünkü onun güvenilirliğini düşmanları bile inkar edemez. Bu yüzden Hazreti Ali'yi Mekke'de bırakır, emanetler sahiplerine iade edilecektir. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasına sığınır. Takipçiler yakındadır. Tehlike büyüktür. Fakat Peygamberimizin kalbinde sarsılmaz bir teslimiyet vardır. Korkma, Allah bizimle beraberdir. Sonra yol devam eder. Medine ufukta göründüğünde şehir onu beklemektedir. İnsanlar tepelere çıkar, hurma ağaçlarına tırmanır, büyük bir sevinçle gelişini gözler. Önce Kuba'ya varılır ve ilk mescidin temeli atılır. Ardından Medine'ye giriş gerçekleşir. Herkes onu evinde misafir etmek ister. O ise kimsenin kalbini kırmayacak bir yol seçer. Devesi nerede çökerse orada kalacaktır. Deve, Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin önünde çöker. Medine'de üç büyük adım atılır. İlk olarak Mescid-i Nebevi inşa edilir. Bu mescit yalnızca ibadet yeri değildir. Eğitim, istişare ve toplum düzeninin merkezidir. İkinci olarak muhacirlerle ensar kardeş yapılır. Yurtlarından ayrılan insanlar Medine toplumuna onurlu biçimde yerleştirilir. Üçüncü olarak Medine Sözleşmesi ile farklı toplulukların birlikte yaşamasına dair hukuki ve toplumsal esaslar belirlenir. İşte bu yüzden hicret bir kaçış değil, bir medeniyet başlangıcıdır. Fetret'in karanlığından Hira'nın nuruna, Mekke'nin baskısından Medine'nin inşasına uzanan bu yol, yalnızca bir tarih anlatısı değil, insanlığın yeniden diriliş hikayesidir. Allah, bizleri bu hayatı doğru anlayan, ondan ibret alan ve Peygamberimizin izini takip eden kullarından eylesin.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım. Çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Maide Suresi 61 ila 66. ayetler.

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yanınıza küfürle girip yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde inandık dediler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya, yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni, Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yemin kavramıyla ilgili şöyle beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 225. Ayet.
4: Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin kazandığı bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühret verir.
1: Nahl Suresi 91. Ayet.
5: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a

0: karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed, sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün

0: aldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacı meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, Resulün yolunda, Kur'an yolunda, Kur'an'a iman ediciler olarak, Kur'an ahkamına göre bu dünya hayatını yaşamayı, Kur'an ahlakına göre ahlaklanarak herkese örnek, güzel örnekler sunmayı, gayrimüslimlere bile güzel örnekler sunmak suretiyle onların bile hidayetine vesile olmayı cümlemize nasip eyle. Amin.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Nisa suresi 43 ila 50. ayetler.
2: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle dinlemez olası, râina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek, arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi, onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Hakka Suresi 38 ila 52. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber size isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizde yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz Kur'an, kafirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz Kur'an, gerçek kesin bilgidir.

0: O halde sen Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Yunus Suresi 1 ila 10. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler, bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle, hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, İşte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, "Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım." Aralarındaki esenlik dilekleri selam, dualarının sonuysa hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa, artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Hac Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz düşünün ki hiç şüphesiz

0: siz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler oluyor. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onu üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Maide Suresi 82.
4: Ey Muhammed! İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudilerle Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar.
2: Maide Suresi 78.
5: İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
2: Hac Suresi 17.
6: Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir.
2: En'am Suresi 146.
7: Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunlarınsa sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.